0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve anlamaya çalışacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarında, bütün sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 18. bölüm 36. ayet üzerinde konuşacağız. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık veriyor. Bu sözler üzerinde konuşacağız, ayet üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda aslında sormak istiyorum öncelikli olarak İsa Mesih'in çağında insanların Mesih beklentisi nasıldı? Çünkü bir Mesih'in geleceğinden bahsediyor ve aslında dünyasal bir krallık da bekliyorlardı. Bir kral da bekliyorlardı aynı zamanda. Bu beklentiyi önce konuşalım ve daha sonra aslında benim krallığım bu dünyadan değil ne demek onun üzerinde duracağız.
1: Evet, yani o döneme baktığımızda Yahudiler bir Mesih bekliyordu. Hı hı. Ama bu sözleri anlamak için daha geriye doğru, yani aşağı yukarı 1800 yıl gibi geriye doğru gidip İbrahim peygambere bakmamız lazım. 1000 yıl gibi geriye gidip Davut, hı hı, peygambere bakmamız lazım. Ve onlar neden Mesih'in daha çok yeryüzü krallığı kuracağı konusundaki beklentileri vardı. Bunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yaratılış 12. bölümde Rab Avram'a, yani kutsal kitaptaki İbrahim peygamberin orijinal adı Avram, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Yani bunu dediği zaman Tanrı bir soy kavramı ortaya çıkıyor. Ulus yapacak. Ve seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Hı hı. Evet, yani ne demek istedi Tanrı İbrahim peygambere? Öncelikle onu büyük bir ulus yapacak. Evet. Yine İbrahim peygamberi Avram'ı kutsayacak. İbrahim peygambere ün kazandıracak. İbrahim peygamber bereket kaynağı olacak. Ve İbrahim peygamberi kutsayanları kutsayacak, lanetleyenleri lanetleyecek. Yeryüzündeki bütün halklar Avram aracılığıyla kutsanacaktır. İşte buradaki kutsanma ve bereket vaatleri aynı zamanda İbrahim peygambere verilen toprak vaatleriyle de ilgili oluyor. Yani, hı-hı, ona bir toprak vaadi var. Çünkü onu çağırıyor ve başka bir yere gönderiyor. O, evet, gönderdiği yeri ona vereceğini söylüyor. Ve bunu yine daha iyi anlamak için Yaratılış 1-2 bölümlerde Tanrı'nın Adem'e yönelik soy, toprak ve kutsanma vaatlerine bakmalıyız. Hı hı. Yani günahlı Adem soyu yerine İbrahim'in soyuna yönelik ve tüm yeryüzü yerine vaat edilmiş bir toprak vaadi var. Adem'e, evet, verilen vaat nedir? Gidin yeryüzüne egemen olun. Yani bütün yeryüzünün egemenliğini verdi. Ama günah nedeniyle, hı hı, ne oldu? Adem bunu kaybetti. Daha sonra İbrahim peygambere belli bir yer veriyor. Yani belli bir yerde toprak vaadi veriyor. İşte Yahudiler de İbrahim peygamberin soyundan geldikleri için, Avram'ın soyundan geldikleri için onlar daha çok bu toprak vaadi üzerine odaklandılar ve orada kaldılar. Hı hı. Ama bu okuduğumuz ayetlerde yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak dediğinde burada bir ruhsal kutsama olduğunu da unuttular.
0: Hı hı.
1: Ve birinci yüzyıl Yahudiliğine baktığımızda bir Mesih bekliyor, bir kurtarıcı gelecek ve bu toprak vaadini tekrar gerçekleştirecek diye düşünüyor. Yine bu sürece baktığımızda, yani İbrahim peygamberin aldığı vaate baktığımızda, bu toprak vaadi bir anda gerçekleşmiyor. Yani çıkışta Mısır'dan çıktıktan sonra işte Musa peygamber bu vaat edilen topraklara kadar geliyor ama giremiyor. Yeşil döneminde giriyor. Bir kısım toprak alınıyor. Daha sonra Davut peygamber döneminde genişliyor ve en yüksek noktasına varıyor. Ama sonra İsrailliler günah işledikleri için o zaman yargılanıyorlar, sürgüne gidiyorlar, topraklarını kaybediyorlar. Ama hep bu yazılara bakarak, yani peygamberlere de bakarak, evet yani Mesih gelecek ve bu toprak vaadi gerçekleşecek diye düşünüyorlar. Ama bu düşünceleri tabii ki İsa Mesih geldikten sonra
0: beklediği gibi
1: olmuyor, yani uymadığını görüyorlar.
0: Evet, o zaman baktığımızda o halkın bir Mesih beklentisi var ama daha çok dünyasal anlamda onlar için bir şeyler yapacağını düşünüyorlar. Ruhsal açıdan anlamadılar diyebiliriz. Peki burada İsa Mesih'in bahsettiği krallık nasıl bir krallık? O zaman onun üzerinde biraz konuşalım.
1: Evet, yani onlar anlamadılar. O dönemin Yahudileri bir ruhsal krallığı anlamadılar. Hı hı. Ve dünyasal vade odaklanmaların nedeni belki de sonsuz yaşamla ilgili çok fazla fikirleri de yoktu. Çünkü eski antlaşmada evet kurtuluş, vaat edilen Mesih var ama sonsuz yaşamın ne olduğu çok fazla açıklanmamış ve vurgulanmamış. Onlar da buna bakarak sadece dünyasal olana odaklandılar. Ama İsa Mesih geldikten sonra Tanrı'nın egemenliği ile ilgili olarak krallık sözünü kullanıyor. Ve bu bugün kutsal kitabı da biz okurken Tanrı'nın krallığı dediğimizde yani bütün evrene sahip, bütün yaratılışta mutlak iradeye sahip Tanrı'yı anlıyoruz. Ve yine Tanrı'nın krallığı dediğimizde ya da kral olan Tanrı dediğimizde aslında kutsal kitabın bu kral olan Tanrı'yı ve onun insanlarla ilişkisini ve tasarlarını anlattığını anlıyoruz. Yani tek kral var, yaratıcı Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Ve dünyasal bir örnek kullanıyor. Nasıl krallar yetki sahibiyse ve mutlak yetkiye sahipse egemenliği altında olanlara, Tanrı da diyor ki ben sizin kralınızım. Ve 1. Tarihler 29. bölüm 11-12 ayetlerde Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir Ya Rab. Sen her şeyden yücesin diyor. Hı hı. Ve burada anlıyoruz ki Rab yani her şeyin sahibi, yaratılışı sahibi ama aynı zamanda insanların ve toplumun da sahibidir. Yine bu krallık dendiği zaman İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanıdır. Üçüncü olarak da İsa Mesih'in tekrar gelişiyle kurulacak yine bir fiziki egemenlik var. Yani İsa Mesih tekrar geldiğinde yeryüzünde Tanrı'nın mutlak egemenliğini kullanacak. İkinci başlıkta söylediğim İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanına ise tövbeyle giriliyor. Ve İsa Mesih orada diyor ki bu dünyada yani benim krallığım bu dünyadan değildir dediğinde bir ruhsal krallık var.
0: Evet.
1: Ve İncil'deki öğretilerinde de nedir? Bu krallığa tövbe edilerek giriliyor.
0: Evet. O zaman tabii ki dünyasal olmayan bir krallıktan bahsediyor. Bu krallığı daha iyi anlamak açısından bu krallığın özellikleri nedir aslında?
1: Romalılar 14. bölüm 17. ayette şunu yazıyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yiyecek, içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Şimdi buradaki egemenlik kavramını yine krallık olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü Tanrı'nın krallığı yiyecek, içecek sorun değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Bu bölüme baktığımızda o dönemde çok tartışılan bir konu vardı. Putlara sunulan kurban etinden yenilir mi, yenilmez mi diye. Ve o zaman Pavlus'un öğretisi neydi? Yani dua ile kutsanan her yiyecek yenilebilir ama kardeşin inciniyorsa sen bunu yeme.
0: Evet.
1: Yani bu şekilde söylüyor ve asıl konuya yönlendiriyor. Yani yemek içmek üzerine o kadar çok tartışıyorsunuz ama yani asıl konu doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Sevinç. Yani Tanrı'nın krallığı budur. Neyi anlatmak istiyor? Doğruluk demekle aklanma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umudundan söz ediyor. Barışmadan söz ediyor.
0: Hı hı.
1: Bu aklanma sözcüğü aynı zamanda doğru sayma olarak da çevriliyor. Tanrı insana akladığı dediğinde müjde aracılığıyla akladığı dediğinde Tanrı insanı doğru saydı diyor. Bu hukuki bir terim ve mahkemelerde kullanılan bir terim o yüzyılda.
0: Hı hı.
1: Ve mahkemeye çıkan bir suçlu aklandın dediğinde aklandın yani doğru sayıldın artık anlamına geliyor. Ve bu teknik terim Hristiyanlara yani iman edenlere verilmiş bir vaadi anlatıyor. İsa Mesih aracılığıyla kişi doğru sayılıyor. Yani günahkar olarak değil. Ama insanlara baktığımızda aslında günahkar. Ne diyor yine Romalılar mektupta? Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden tek kişi bile yok. Ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar. Engerek zehri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözlerle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunda bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Yani bu sadece İncil döneminde ya da Tevrat döneminde olan bir konu değil. Günümüzde de doğru olan bir kimse yok. Yani kendi doğruluğuyla yaşayan bir kişi bile yok. Ancak işte kişi İsa Mesih'e iman ederse bu imanıyla aklanıyor ve doğru sayılıyor. O zaman bu krallığın özellikleri nedir sorunuza geldiğimde birincisi doğruluk. Yani Tanrı tarafından doğru sayılma, Tanrı ile barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umududur.
0: Evet.
1: Ve diğeri de esenlik dediğinde esenlik de birbirimizi geliştiren işler. Yani esenlik getiriyor, esenlik veriyor dediğimizde birbirimizi geliştiren işlerdir. Ve hemen bu ayetin bağlamında şu var. Yani birkaç ayet sonra şunu yazıyor. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Demek ki Tanrı'nın egemenliği doğruluksa esenlik de birbirimizle olan ilişkimiz de oldukça önemli oluyor. Bu noktada kilisenin birliği önemlidir. Ve Efeslilere mektupta aslında bu esenlik getiren işlerin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Diyor ki bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün ve her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve babası birdir. Şimdi üçüncü ayette ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin sözü esenlik getiren işlerle paraleldir ve buradaki bu esenlik de aldığımız çağrıya uygun yaşamamıza bağlıdır. Yani Mesih'ten. Evet. Ve bu çağrı ne? Alçak gönüllü olmamız lazım. Yumuşak huylu olmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım. Birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle davranmamız lazım. Demek ki Tanrı'nın egemenliği, doğruluk, esenlik dediğimizde esenlik Tanrı'dan geliyor ama aynı zamanda bu esenlik getiren işlere yönelmemiz lazım.
0: Evet ve görüyoruz ki aslında bu dünyasal krallıklar gibi bir krallık, bir egemenlik değil. Çünkü dünyaya baktığımızda daha çok sıkıntı, sorun görüyoruz. Yöneticilerine baktığımızda aslında çok fazla doğru olmayan işler de görebiliyoruz. Ama Tanrı'nın egemenliğinde aslında esenlik, huzur, doğruluk var dediğiniz gibi. Ve biz aslında o egemenliğin içerisindeysek, o esenliğe sahibiz. Ve İsa Mesih'in ölümüyle aslında onun doğruluğuyla doğru sayılıyoruz. Huzur var orada ve herkes tabii ki böyle bir egemenliğin içerisinde olmak isteyecektir.
1: Evet ve işte bu esenlik sevinç getiriyor.
0: Hı hı.
1: Nedir? Bu sevinç dediğimiz zaman da aklanma, Tanrı'yla barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umuduyla sevinmek.
0: Hı hı.
1: Hani biz sevinç dediğimizde yaşadığımız olaylara baktığımızda bazen sevinemiyoruz. Ama neye odaklıyor bizi? Evet, Tanrı seni akladı. Sonsuzlukta bak. Yani sadece bugünkü olaylara bakma. Sonsuzluğa bakarak sevin. Ve Tanrı seni kendisiyle barıştırdı. Bir
0: evet.
1: çocuğu olarak kabul etti. Bununla sevin. Seni kendi yüceliğine eriştirme umuduyla sevin. Yani bu ne anlama geliyor? Biz sonsuza kadar yaşayacağız. Artık göksel hı hı. bedenlerimize kavuşacağız. Kavuştuktan sonra ölümsüz olacağız. Bunlarla biz sevinmeliyiz diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Hı hı. Evet, tabii ki bir umudumuz var ve Rab'de her birimiz sevinebiliriz. Çünkü geçici aslında bu dünyadaki zamanımız, belli bir zamana kadar yaşayacağız ama Rab'de sonsuza dek yaşayabileceğimizi görüyoruz imanla birlikte.
1: Evet, yani şöyle yazıyor zaten, Mesih'in kendisi bizim barışımızdır.
0: Hı-hı.
1: Yani o zaman Mesih bizim barışımızsa biz bununla sevinmemiz lazım. O yani düşmanlığı yıkmak ve bütün insanları Tanrı ile barıştırmak için geldi. Hem uzakta olanlara hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Yani esenlik Hı-hı. bu Tanrı ile barışmaktan geliyor.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Daha sonra birçok soruyla tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
2: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün Yuhanna 18:36 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye söylüyor. Ve biz aslında ilk bölümde yani bir Mesih beklentisi olduğu üzerinde konuştuk aslında halkın. Ve İsa Mesih'in de göksel bir krallığa sahip olduğunu, krallığının bu dünyadan olmadığını konusunda konuştuk ve bu krallığın özellikleri üzerinde konuştuk. Esenlik, sevinç ve doğruluk aslında olduğunu konuştuk bu krallığın ve buradan devam etmek istiyorum ben pastörüm. Şunu sormak istiyorum, İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması beden alıp bu dünyaya geldiğinde yapıp ettiklerini nasıl etkiledi aslında? Çünkü açıkça söylüyor, benim krallığım bu dünyadan değil. Aslında insanlar öyle bir beklentisi vardı. Bu dünya ile ilgili bir krallık istiyordu. Ama bunu olmadığını söyledi. Peki bu dünyaya geldiğinde aslında yaptıklarını nasıl etkiledi bu durum?
1: Tabii ki öncelikle kendisi krallığın ruhsal bir krallık olduğunu ifade ediyor. Ve yaptığı kudretli işlerde onun dünyasal bir kral olmadığını gösteriyor. Silah taşımadı. Öğrencilerine böyle bir öğüt vermedi, yani silah taşıyın diye. Ordu kurmadı. Ya da öğrencilerine ordu kurulmasını söylemedi. Yani onun krallığı insan gücüne dayanmıyordu.
0: Evet.
1: Bu konudaki bir örnek de var. Kendisi ele verildiğinde ve işte onu tutuklamaya geldiklerinde anlatılan bölümlere baktığımızda şunu görüyoruz. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. Yani gelenler kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık var. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dost doğru İsa'ya gidip selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa, arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı. İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. Burada kılıç bıçak olarak düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne yaptı? İsa'yı tutukluyorlar. O öğrencilerinden bir tanesi, havarilerinden bir tanesi bıçakla başkâhinin kölesinin kulağını uçuruyor. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. İşte burada bu öğretiyi veriyor İsa Mesih. Onun krallığının dünyasal bir krallık olmadığını ve aynı zamanda kendisinin ruhsal krallığını da şöyle ifade ediyor. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? 12 tümen dediğinde neyi anlatmaya çalışıyor? Bir tümen 6000 kişiden oluşuyordu o dönemde. 12.000 tümen 72.000 kişi, yani melek sayısı olarak bunu söylüyor. Sayılara çok odaklanmayalım da.
0: Evet.
1: Ama oradaki kişilere anlatmak istediği İsa Mesih buydu. Yani ben silahlarla, orduyla, topla, tüfekle çalışmıyorum bugünkü anlamıyla söyleyecek olursak. Uçaklarla, tanklarla yapmıyorum bunu. Nedir? Ruhsal krallık. Demek ki meleklerin de bir yetkisi var. Benim savaşım bu orduya, ruhsal orduya dayanıyor diyor. Ve Efeslilere mektupta da Paulus ilerleyen zamanda şunu söylüyor. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Şimdi aradan zaman geçti. Paulus vahiy aldı. Ve Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın diyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. O ne yapıyor? Bizim savaşımız insanlarla değil. Çünkü neden insanlarla değil? İsa Mesih insanların kurtulmasını istiyor. Onların kendisine iman ederek sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. O zaman biz insanlarla savaşıyorsak yanlış yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani savaşmamamız lazım. Ama onları kör eden, onları müjdeden uzaklaştıran konularla, ruhsal güçlerle, dua aracılığıyla savaşmamız lazım. Ve şöyle devam ediyor. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.
0: Yani evet, Tanrı'nın silahları var yani.
1: Evet, Tanrı'nın silahları. Bütün silahlarını kuşanın. Ve yine o dönemdeki bir Roma askerini örnek alıyor. Ama bu Roma askerinde bulunan silahlara ruhsal bir anlam yüklüyor. Diyor ki belinizi gerçekle kuşatın. Yani nedir? Belde silah taşıyan bir kemer yok da gerçek var. Göğsünüze doğruluk zırhı takın. Yani bu zırh nedir? Metal bir zırh değil de doğruluk zırhı. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Yani esenlik müjdesi, yani İncil'i vaaz etmeye hazır olun insanların kurtuluşu için. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Yani şeytanda ateşli ok var ama bizde iman kalkanı olması lazım. Yine bir çelikten ya da metalden yapılmış bir kalkandan söz etmiyor. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü yalvarış ve dua ile ruhun yönetiminde dua edin diye devam ediyor. Şimdi o zaman demek ki bizim silahlarımız nedir? Yani tanrısal silahlardır. Ruhun kılıcı dedi, Tanrı'nın sözüdür. Kutsal kitapta yazılanlardır. Ve daha önce hatırlıyorum, bir kez bana sorulmuştu epey yıllar önce. İşte İncil'de kılıçla ilgili ayetler var ya da kılıç ayetleri var diyor. Yani bu kılıç ayetleri bağlamında okunmadığı, yorumlanmadığı için böyle bir anlam yükleniyor. Hatta işte Meryem'in yüreğine kılıç saplanacak dendiğinde yani orada biz gerçek kılıç görmüyoruz. Evet. Çünkü İsa Mesih birçok benzetmelerle konuşuyor. Hatta bir yerde diyor işte sineği süzer ayırır, deveyi yutarsınız. Yani biz buradan deve yutulacak anlamını çıkarmıyoruz. Yani bunun gibi olumsuz yorumlar var ama biz İncil'deki metinlere baktığımızda İsa Mesih'in ruhsal bir krallığı var ve savaşta kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır, insana karşı değildir.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih geldiğinde dünyaya sizin de anlattığınız gibi hiçbir şekilde savaşmadı. Hiçbir şekilde ordu kurmadı. Bunu da emretmedi zaten, yani savaşın, ordu kurun diye. Bu çok etkileyici gerçekten.
1: Evet, benim iman etmemdeki üç konudan sonuncusu budur. İsa Mesih düşmanlarınızı bile sevin diye öğretiyor. Yani iyi davranmaktan söz etmiyor. Bir esre bir bardak su verseniz iyi davranırsınız ama sevmeyebilirsiniz. Düşmanlarınızı sevin diye öğretiyor. Ve kendisi ordu kurmuyor, savaşmıyor ve kılıç taşımıyor. Eğer böyle olsaydı o da yalancı olacaktı diye düşünüyorum. Bütün samimiyetimle bunu söyleyebilirim.
0: Evet, gerçekten çok etkileyici. O zaman biz anlıyoruz ki aslında İsa Mesih gerçekten bizim günahlarımızı üzerinde aldı ve o çarmıhta bizim günahlarımız için öldü. Zaten bu amaçla geldi. Onun yaptıklarından da hangi amaçla geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, tabii ki Tanrı'nın krallığından bahsettik ve bu krallıkta aslında Tanrı otoriter midir, nasıldır, onu açıklayabilir misiniz?
1: Evet, yani şimdi Tanrı kral olduğuna göre, yine dünyasal krallara göre anlarsak bu bizim için iyi bir örnek olmaz. Yine daha önceki konuşmalarımızda Tanrı'ya babamız dediğimizde dünyasal babalarımıza göre düşünürsek belki yanlış Tanrı'yı anlayacağız. Burada da Tanrı otoriter midir dediğinde yine sözüne bakmamız lazım ve sözünde Tanrı sevgidir diyor. Yani o zaman demek ki Tanrı sevgi ise buna bağlı olarak Tanrı'yı anlamalıyız ve şöyle diyor İncil'de, kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. O zaman demek ki Tanrı'nın otoritesi dediğimiz zaman onundan bugünkü günahlı insanların yarattığı bir otoriteyi düşünmemeliyiz. Korku dediğimizde bugünkü insanlar, günahlı insanların verdiği korkuyu düşünmemeliyiz. Tam tersine bir özgürlük var. Yani korku işkencedir diyor. Evet, Tanrı'dan korkmalıyız. Yani kutsal kitapta yazıyor ama bu onun büyüklüğünü, yüceliğini görerek korkmamız gerektiği anlamını veriyor. Ve biz bunu Tanrı'nın koyduğu ilkelere göre anlamalıyız. Tanrı sevgidir. ve aynı zamanda bu yetkin olan Tanrı her şeyin üzerindedir. Yani Tanrı'nın normları vardır, kuralları, ilkeleri, yasaları Tanrı'nın kendisi belirler.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih'e iman eden birçok insanda var ve Tanrı egemen bir Tanrı, onu da görüyoruz. Peki İsa Mesih'e iman edenler bu egemenlikte bir görevi var mıdır ya da görevi nedir varsa?
1: Evet, yani bize son buyrukta verdiği bir görev var. Gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Bunu Markos'un son bölümünde müjdeyi bütün dünyaya duyurun diyor. Yani bizim böyle bir görevimiz var ve kilise aracılığıyla bizler göksel yerlerdeki hükümranlıklara şimdiki dönemde bildiriyoruz. Dünyada da bildiriyoruz. Dünyada bildirdiğimiz zaman müjdeyi ilan ettiğimizde, yani İncil'i vaaz ettiğimizde kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı da savaşmış oluyoruz. Ve bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Yani biz bu durumda yapacağımız şey müjdeyi ilan etmek.
0: Evet. Aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki bize büyük olan sevgisini görüyoruz. Tabii ki bunu en iyi gördüğümüz yer aslında çarmıh. Çünkü bizim günahlarımız için bizim çekmemiz gereken cezayı aslında İsa Mesih'in çektiğini de görüyoruz. Çok büyük bir sevgi ve merhamet sahibi. Aslında bizi çok sevdiğini anlıyoruz Tanrı'nın. Peki Tanrı kendi krallığında aslında bize olan yaklaşımı ne? Hem bize olan sevgisini daha derinden anlamak için hem de aslında krallığını daha iyi anlamak için krallığında bize olan yaklaşımından biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii Tanrı bizlerden oğullar ve kızlar aynı zamanda tabii ki mirasçı diye söz ediyor. Romalılar 8. bölüm 14-17 ayetlerde. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarıyız. Yani burada Tanrı'nın krallığında bize yaklaştığı şekle baktığımızda birincisi ona Abba Baba diye sesleniyoruz. Yani babamız diye sesleniyoruz. Demek ki ona o kadar yakınız. Yani bugün dünyasal bir krala ya da üst düzey bir yöneticiye efendim diyerek yaklaşırız. Saygı gösteren ünvanlarını kullanırız. Ama biz Tanrı'ya, kral olan, yaratılışın hakimi olan Tanrı'ya baba diye seslenebiliyoruz. Ve ruh bize bizimle birlikte buna tanıklık ediyor. Ve mirasçı olmak da tabii ki dünyasal bir mirastan söz etmiyor. Yani Mesih'teki mirasımızdan söz ediyor. Nedir? Mesih sonsuz yaşama sahip. O zaman demek ki biz de İsa Mesih'e iman ettiğimizde onun aracılığıyla, ondan aldığımız kutsanmayla, kurtuluşla

0: oturan kişinin egemenliğini ifade eder. Ve yine Yaşaya bölümünde şöyle ayetler yazıyor. Her şeye egemen Rab, kutsal kutsal kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Ve hemen öncesinde Rabbi gördüm tahta oturuyordu diyor. Hı hı. Yani eteğinden söz ediyor. Ve biz bunlara baktığımız zaman şunu anlıyoruz ki evet, yani Tanrı'nın tahta oturması, uzun etekli giysisiyle görünmesi görkem ve yüceliğini ifade hı hı. ediyor. Taht dediğimizde mutlak yetkisini ve egemenliğini anlıyoruz.
1: Evet, aslında göksel bir krallık olmasına rağmen taht demesi daha iyi anlayabilmemiz açısından mı? Dünyasal örnekler kullanıyor.
0: Evet, yani imgeleri kullanıyor ve o zaman biz anlayabiliriz. Gerçek efendi odur.
1: Tamam, o zaman süremiz sonuna doğru yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Tanrı'nın egemenliğinde bu krallıkta olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor aslında? Çünkü yaratan bir Tanrı var. Aynı zamanda bizim kralımız olan bir Tanrı var. Egemenimiz olan bir Tanrı var. Ve bu krallık içerisinde olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır.
0: Bu program boyunca sık sık söylediğimiz gibi İncil'e güvenmeliyiz hı hı. ve orada yazılanlara iman etmeliyiz, tövbe etmeliyiz. Şöyle yazıyor, Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, tövbe edin, müjdeye inanın. Ben de sevgili dinleyicilere şunu söylemek istiyorum, zaman doldu. Tanrı'nın krallığı yaklaştı. Hı hı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Bu size kurtuluş getirecek.
1: Evet, son olarak aslında İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Çünkü zaten bu programın amacı aslında toplumda bilinen İsa Mesih'in kimliğinin gerçekte aslında İncil'de, kutsal kitapta ki açıklanış şeklinden farklı olduğu. Bunun yerine bu programda İsa Mesih'in gerçek kimliğini göstermeye çalışıyoruz. Onun için onun kimliğiyle ilgili ne anlayabiliriz krallığının bu dünyada olmaması açısından?
0: Hani o Rab'dir ve ruhsal kral olarak uluhi kimliğe sahiptir. Ve yine vahiy bölümlerinde şunu yazıyor. Ben de son olarak onları söylemek istiyorum. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin.
1: Amin. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Romalılar 9. Bölüm.
1: Tanrı'nın seçtikleri. Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruh aracılığıyla doğruluyor. Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı var. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsraillerin yerine ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyurulan kutsal yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ama senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır. Çünkü vaat şöyleydi. Gelecek yıl bu zamanda geleceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Ayrıca Rebeka bir erkekten, atamız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya, büyüğü küçüğüne kulluk edecek dedi. Öyle ki Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi Yakub'u sevdim, Esav'dansa nefret ettim. Öyleyse ne diyelim, Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor, merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Demek ki bu insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Tanrı kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor, gücümü senin aracılığınla göstermek ve adımı bütün dünyada duyurmak için seni yükselttim. Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, dilediğinin yüreğini nasırlaştırır. Şimdi bana, öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteğine kim karşı durabilir diyeceksin. Ama ey insan, sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine biçim verilen, biçim verene, beni niçin böyle yaptın der mi? Ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu iş için, ötekini bayağı iş için yapmaya hakkı yok mu? Eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa ne diyelim? Yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiklerine yüceliğinin zenginliğini göstermek için bunu yaptıysa ne diyelim? Yalnız Yahudiler arasından değil, öteki uluslar arasından da çağırdığı, bu insanlar biziz. Tanrı Hoşea kitabında şöyle diyor, halkım olmayana halkım, sevgili olmayana sevgili diyeceğim. Kendilerine siz halkım değilsiniz denilen yerde, yaşayan Tanrı'nın çocukları diye adlandırılacaklar. Yaşaya İsrail için şöyle sesleniyor, İsrailoğullarının sayısı denizin kumu kadar çok olsa da, ancak pek azı kurtulacak. Çünkü Rab, yeryüzündeki yargılama işini tez yapıp bitirecek. Yaşayanın önceden dediği gibi, her şeye egemen Rab, soyumuzu sürdürecek birkaç kişiyi sağ bırakmamış olsaydı, Sodom gibi olur, Gomorra'ya benzerdik. İsrail'in imansızlığı. Öyleyse ne diyelim? Aklanma peşinde olmayan uluslar aklanmaya, imandan gelen aklanmaya kavuştular. Aklanmak için yasanın ardından giden İsrail ise, yasayı yerine getiremedi. Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar ve sürçme taşında sürçtüler. Yazılmış olduğu gibi, işte Siyon'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak.
0: Romalılar 10. Bölüm.
1: Kardeşler, İsraillerin kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı'ya yalvarıyorum. Onlara ilişkin tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretlidirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Oysa her iman edenin aklanması için Mesih, kutsal yasanın sonudur. Musa, kutsal yasaya dayanan doğrulukla ilgili şöyle yazıyor. Yasanın gereklerini yapan, onlar sayesinde yaşayacaktır. İmana dayanan doğruluksa şöyle diyor. Yüreğinde göğe, yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak? Ya da dipsiz derinliklere, yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya kim inecek deme. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır, ağzında ve yüreğindedir. İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Kutsal yazı, ona iman eden utandırılmayacak diyor. Çünkü Yahudi-Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab, hepsinin Rabbidir. Kendisini çağıranların tümüne eli açıktır. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Ne var ki herkes müjdeye uymadı. Yeşaya'nın dediği gibi, ''Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?'' Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Ama soruyorum, onlar duymadılar mı? Elbet duydular. Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı. Yine soruyorum, İsrail anlamadı mı? Önce Musa, ''Ben sizi ulus olmayanla kıskandıracağım, anlayışsız bir ulusla sizi öfkelendireceğim.'' diyor. Sonra Yeşaya cesaretle, ''Aramayanlar beni buldu, sormayanlara kendimi gösterdim.'' diyor. Öte yandan İsrail için şöyle diyor, ''Söz dinlemeyen, asi bir halka bütün gün ellerimi uzatıp durdum.''

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz.

0: Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve anlamaya çalışacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarında, bütün sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 18. bölüm 36. ayet üzerinde konuşacağız. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık veriyor. Bu sözler üzerinde konuşacağız, ayet üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda aslında sormak istiyorum öncelikli olarak İsa Mesih'in çağında insanların Mesih beklentisi nasıldı? Çünkü bir Mesih'in geleceğinden bahsediyor ve aslında dünyasal bir krallık da bekliyorlardı, bir kral da bekliyorlardı aynı zamanda. Bu beklentiyi önce konuşalım ve daha sonra aslında benim krallığım bu dünyadan değil ne demek onun üzerinde duracağız.
1: Evet, yani o döneme baktığımızda Yahudiler bir Mesih bekliyordu. Hı hı. Ama bu sözleri anlamak için daha geriye doğru, yani aşağı yukarı 1800 yüzyıl gibi geriye doğru gidip İbrahim peygambere bakmamız lazım. 1000 yıl gibi geriye gidip Davut, hı hı, peygambere bakmamız lazım. Ve onlar neden Mesih'in daha çok yeryüzü krallığı kuracağı konusundaki beklentileri vardı. Bunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yaratılış 12. bölümde Rab Avram'a, yani kutsal kitaptaki İbrahim peygamberin orijinal adı Avram, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Yani bunu dediği zaman Tanrı bir soy kavramı ortaya çıkıyor. Ulus yapacak. Ve seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Hı hı. Evet, yani ne demek istedi Tanrı İbrahim peygambere? Öncelikle onu büyük bir ulus yapacak. Evet. Yine İbrahim peygamberi Avram'ı kutsayacak. İbrahim peygambere ün kazandıracak. İbrahim peygamber bereket kaynağı olacak. Ve İbrahim peygamberi kutsayanları kutsayacak, lanetleyenleri lanetleyecek. Yeryüzündeki bütün halklar Avram aracılığıyla kutsanacaktır. İşte buradaki kutsanma ve bereket vaatleri aynı zamanda İbrahim peygambere verilen toprak vaatleriyle de ilgili oluyor. Yani, hı hı, ona bir toprak vaadi var. Çünkü onu çağırıyor ve başka bir yere gönderiyor. O, evet, gönderdiği yeri ona vereceğini söylüyor. Ve bunu yine daha iyi anlamak için Yaratılış 1-2 bölümlerde Tanrı'nın Adem'e yönelik soy, toprak ve kutsanma vaatlerine bakmalıyız. Hı hı. Yani günahlı Adem soyu yerine İbrahim'in soyuna yönelik ve tüm yeryüzü yerine vaat edilmiş bir toprak vaadi var. Adem'e, evet, verilen vaat nedir? Gidin yeryüzüne egemen olun. Yani bütün yeryüzünün egemenliğini verdi. Ama günah nedeniyle, hı hı, ne oldu? Adem bunu kaybetti. Daha sonra İbrahim peygambere belli bir yer veriyor. Yani belli bir yerde toprak vaadi veriyor. İşte Yahudiler de İbrahim peygamberin soyundan geldikleri için, Avram'ın soyundan geldikleri için onlar daha çok bu toprak vaadi üzerine odaklandılar ve orada kaldılar. Hı hı. Ama bu okuduğumuz ayetlerde yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak dediğinde burada bir ruhsal kutsama olduğunu da unuttular. Ve birinci yüzyıl Yahudiliğine baktığımızda bir Mesih bekliyor, bir kurtarıcı gelecek ve bu toprak vaadini tekrar gerçekleştirecek diye düşünüyor. Yine bu sürece baktığımızda, yani İbrahim peygamberin aldığı vaate baktığımızda bu toprak vaadi bir anda gerçekleşmiyor. Yani çıkışta Mısır'dan çıktıktan sonra işte Musa peygamber bu vaat edilen topraklara kadar geliyor ama giremiyor. Yeşu döneminde giriyor. Bir, evet, kısım toprak alınıyor. Daha sonra Davut peygamber döneminde genişliyor ve en yüksek noktasına varıyor. Ama sonra İsrailliler günah işledikleri için o zaman yargılanıyorlar, sürgüne evet. gidiyorlar, topraklarını kaybediyorlar. Ama hep bu yazılara bakarak, yani peygamberlere de bakarak, evet yani Mesih gelecek ve bu toprak vaadi gerçekleşecek diye düşünüyorlar. Ama bu düşünceleri tabii ki İsa Mesih geldikten sonra
0: beklediği gibi
1: olmuyor yani uymadığını görüyorlar.
0: Evet, o zaman baktığımızda o halkın bir Mesih beklentisi var. Ama daha çok dünyasal anlamda onlar için bir şeyler yapacağını düşünüyorlar. Ruhsal açıdan anlamadılar diyebiliriz. Peki burada İsa Mesih'in bahsettiği krallık nasıl bir krallık? O zaman onun üzerinde biraz konuşalım.
1: Evet, yani onlar anlamadılar. O dönemin Yahudileri bir ruhsal krallığı anlamadılar. Ve dünyasal vade odaklanmaların nedeni belki de sonsuz yaşamla ilgili çok fazla fikirleri de yoktu. Çünkü eski antlaşmada evet kurtuluş, vaat edilen Mesih var ama sonsuz yaşamın ne olduğu çok fazla açıklanmamış ve vurgulanmamış. Onlar da buna bakarak sadece dünyasal olana odaklanırlar. Ama İsa Mesih geldikten sonra Tanrı'nın egemenliği ile ilgili olarak krallık sözünü kullanıyor. Ve bu bugün kutsal kitabı da biz okurken Tanrı'nın krallığı dediğimizde yani bütün evrene sahip, bütün yaratılışta mutlak iradeye sahip Tanrı'yı anlıyoruz. Ve yine Tanrı'nın krallığı dediğimizde ya da kral olan Tanrı dediğimizde aslında kutsal kitabın bu kral olan Tanrı'yı ve onun insanlarla ilişkisini ve tasarlarını anlattığını anlıyoruz. Yani tek kral var, yaratıcı Tanrı'dır. Evet. Ve dünyasal bir örnek kullanıyor. Nasıl krallar yetki sahibiyse ve mutlak yetkiye sahipse egemenliği altında olanlara Tanrı da diyor ki ben sizin kralınızım. Ve 1. Tarihler 29. bölüm 11-12 ayetlerde Ya Rab büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir Ya Rab. Sen her şeyden yücesin diyor. Ve burada anlıyoruz ki Rab yani her şeyin sahibi, yaratılışı sahibi. Ama aynı zamanda insanların ve toplumun da sahibidir. Yine bu krallık dendiği zaman İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanıdır. Üçüncü olarak da İsa Mesih'in tekrar gelişiyle kurulacak yine bir fiziki egemenlik var. Yani İsa Mesih tekrar geldiğinde yeryüzünde Tanrı'nın mutlak egemenliğini kullanacak. İkinci başlıkta söylediğim İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanına ise tövbeyle giriliyor. Ve İsa Mesih orada diyor ki bu dünyada yani benim krallığım bu dünyadan değildir dediğinde bir ruhsal krallık var. Ve İncil'deki öğretilerinde de nedir? Bu krallığa tövbe edilerek giriliyor.
0: Evet. O zaman tabii ki dünyasal olmayan bir krallıktan bahsediyor. Bu krallığı daha iyi anlamak açısından bu krallığın özellikleri nedir aslında?
1: Romalılar 14. bölüm 17. ayette şunu yazıyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yiyecek, içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Şimdi buradaki egemenlik kavramını yine krallık olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü Tanrı'nın krallığı yiyecek, içecek sorun değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Bu bölüme baktığımızda o dönemde çok tartışılan bir konu vardı. Putlara sunulan kurban etinden yenilir mi, yenilmez mi diye. Ve o zaman Pavlus'un öğretisi neydi? Yani dua ile kutsanan her yiyecek yenilebilir ama kardeşin inciniyorsa sen bunu yeme. Evet. Yani bu şekilde söylüyor ve asıl konuya yönlendiriyor. Yani yemek içmek üzerine o kadar çok tartışıyorsunuz ama yani asıl konu doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Yani Tanrı'nın krallığı budur. Neyi anlatmak istiyor? Doğruluk demekle aklanma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umudundan söz ediyor. Barışmadan söz ediyor. Bu aklanma sözcüğü aynı zamanda doğru sayma olarak da çevriliyor. Tanrı insanı akladı dediğinde müjdede müjde aracılığıyla akladı dediğinde Tanrı insanı doğru saydı diyor. Bu hukuki bir terim ve mahkemelerde kullanılan bir terim o yüzyılda. Hı hı. Ve mahkemeye çıkan bir suçlu aklandın dediğinde aklandın, yani doğru sayıldın artık anlamına geliyor. Ve bu teknik terim Hristiyanlara, yani iman edenlere verilmiş bir vaadi anlatıyor. İsa, hı hı, Mesih aracılığıyla kişi doğru sayılıyor. Yani günahkar olarak değil. Ama insanlara baktığımızda aslında günahkar. Ne diyor yine Romalılar mektupta? Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden tek kişi bile yok. Ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar. Engerek zehri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözlerle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunda bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Yani bu sadece İncil döneminde ya da Tevrat döneminde olan bir konu değil. Günümüzde de doğru olan bir kimse yok. Yani evet, kendi doğruluğunu yaşayan bir kişi bile yok. Ancak işte kişi İsa Mesih'e iman ederse bu imanıyla aklanıyor ve doğru sayılıyor. O zaman bu krallığın özellikleri nedir sorunuza geldiğimde, birincisi doğruluk. Yani Tanrı tarafından doğru sayılma, Tanrı ile barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umududur.
0: Evet.
1: Ve diğeri de esenlik dediğinde, esenlik de birbirimizi geliştiren işler. Yani esenlik getiriyor, esenlik veriyor dediğimizde birbirimizi geliştiren işlerdir. Ve hemen bu ayetin bağlamında şu var, yani birkaç ayet sonra şunu yazıyor. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Demek ki Tanrı'nın egemenliği doğruluksa, hı hı, esenlik de birbirimizle olan ilişkimiz de oldukça önemli oluyor. Bu noktada kilisenin birliği, hı hı, önemlidir. Ve Efeslilere mektupta aslında bu esenlik getiren işlerin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Diyor ki, bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün ve her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve babası birdir. Şimdi üçüncü ayette ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin sözü, hı hı, esenlik getiren işlerle paraleldir. Ve buradaki bu esenlik de aldığımız çağrıya uygun yaşamamıza bağlıdır. Yani Mesih'ten. Evet. Ve bu çağrı ne? Alçak gönüllü olmamız lazım. Hı hı. Yumuşak huylu olmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım. Birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle davranmamız lazım. Demek ki Tanrı'nın egemenliği, doğruluk, esenlik dediğimizde esenlik Tanrı'dan geliyor ama aynı zamanda bu esenlik getiren işlere yönelmemiz lazım.
0: Hı hı, evet. Ve görüyoruz ki aslında bu dünyasal krallıklar gibi bir krallık, bir egemenlik değil. Çünkü dünyaya baktığımızda daha çok sıkıntı, sorun görüyoruz. Yöneticilerine baktığımızda aslında çok fazla doğru olmayan işler de görebiliyoruz. Ama Tanrı'nın egemenliğinde aslında esenlik, huzur, doğruluk var dediğiniz gibi. Ve biz aslında o egemenliğin içerisindeysek, o esenliğe sahibiz. Ve İsa Mesih'in ölümüyle aslında onun doğruluğuyla doğru sayılıyoruz. Huzur var orada ve herkes tabii ki böyle bir egemenliğin içerisinde olmak isteyecektir.
1: Evet, ve işte bu esenlik sevinç getiriyor. Hı hı. Nedir? Bu sevinç dediğimiz zaman da aklanma, Tanrı'yla barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umuduyla sevinmek. Hı hı. Hani biz sevinç dediğimizde yaşadığımız olaylara baktığımızda bazen sevinemiyoruz. Ama, hı hı, neye odaklıyor bizi? Evet, Tanrı seni akladı. Sonsuzlukta bak. Yani sadece bugünkü olaylara bakma. Sonsuzluğa bakarak sevin. Ve Tanrı seni kendisiyle barıştırdı. Evet. Bir çocuğu olarak kabul etti. Bununla sevin. Seni kendi yüceliğine eriştirme umuduyla sevin. Yani bu ne anlama geliyor? Biz sonsuza kadar yaşayacağız. Artık göksel, hı hı, bedenlerimize kavuşacağız. Kavuştuktan sonra ölümsüz olacağız. Bunlarla biz sevinmeliyiz diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, tabii ki bir umudumuz var ve Rab'de her birimiz sevinebiliriz. Çünkü geçici aslında bu dünyadaki zamanımız, belli bir zamana kadar yaşayacağız ama Rab'de sonsuza dek yaşayabileceğimizi görüyoruz imanla birlikte.
1: Evet, yani şöyle yazıyor zaten, Mesih'in kendisi bizim barışımızdır. Yani o zaman Mesih bizim barışımızsa biz bununla sevinmemiz lazım. O yani düşmanlığı yıkmak ve bütün insanları Tanrı ile barıştırmak için geldi. Hem uzakta olanlara hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Yani esenlik bu Tanrı ile barışmaktan geliyor.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Daha sonra birçok soruyla tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
2: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün Yuhanna 18:36 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye söylüyor. Ve biz aslında ilk bölümde yani bir Mesih beklentisi olduğu üzerinde konuştuk aslında halkın. Ve İsa Mesih'in de göksel bir krallığa sahip olduğunu, krallığının bu dünyadan olmadığını konusunda konuştuk ve bu krallığın özellikleri üzerinde konuştuk. Esenlik, sevinç ve doğruluk aslında olduğunu konuştuk bu krallığın ve buradan devam etmek istiyorum ben pastörüm. Şunu sormak istiyorum, İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması beden alıp bu dünyaya geldiğinde yapıp ettiklerini nasıl etkiledi aslında? Çünkü açıkça söylüyor, benim krallığım bu dünyadan değil. Aslında insanlar öyle bir beklentisi vardı. Bu dünyayla ilgili bir krallık istiyordu. Ama bunu olmadığını söyledi. Peki bu dünyaya geldiğinde aslında yaptıklarını nasıl etkiledi bu durum?
1: Tabii ki öncelikle kendi krallığının ruhsal bir krallık olduğunu ifade ediyor. Ve yaptığı kudretli işlerde onun dünyasal bir kral olmadığını gösteriyor. Silah taşımadı. Öğrencilerine böyle bir öğüt vermedi yani silah taşıyın diye. Ordu kurmadı. Ya da öğrencilerine ordu kurulmasını söylemedi. Yani onun krallığı insan gücüne dayanmıyordu.
0: Evet.
1: Bu konudaki bir örnek de var. Kendisi ele verildiğinde ve işte onu tutuklamaya geldiklerinde anlatılan bölümlere baktığımızda şunu görüyoruz. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. Yani gelenler kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık var. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dost doğru İsa'ya gidip selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa, arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. Burada kılıç bıçak olarak düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne yaptı? İsa'yı tutukluyorlar, o öğrencilerinden bir tanesi, havarilerinden bir tanesi bıçakla başkâhinin kölesinin kulağını uçuruyor. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. İşte burada bu öğretiyi veriyor İsa Mesih. Onun krallığının dünyasal bir krallık olmadığını ve aynı zamanda kendisinin ruhsal krallığını da şöyle ifade ediyor. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? 12 tümen dediğinde neyi anlatmaya çalışıyor? Bir tümen 6000 kişiden oluşuyordu o dönemde. 12.000 tümen 72.000 kişi. Yani melek sayısı olarak bunu söylüyor. Sayılara çok odaklanmayalım da.
0: Evet.
1: Ama oradaki kişilere anlatmak istediği İsa Mesih buydu. Yani ben silahlarla, orduyla, topla, tüfekle çalışmıyorum bugünkü anlamıyla söyleyecek olursak. Uçaklarla, tanklarla yapmıyorum bunu. Nedir? Ruhsal krallık. Demek ki meleklerin de bir yetkisi var. Benim savaşım bu orduya, ruhsal orduya dayanıyor diyor. Ve Efeslilere mektupta da Paulus ilerleyen zamanda şunu söylüyor. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Şimdi aradan zaman geçti. Paulus vahiy aldı. Ve Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın diyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. O ne yapıyor? Bizim savaşımız insanlarla değil. Çünkü neden insanlarla değil? İsa Mesih insanların kurtulmasını istiyor. Onların kendisine iman ederek sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. O zaman biz insanlarla savaşıyorsak yanlış yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani savaşmamamız lazım. Ama onları kör eden, onları müjdeden uzaklaştıran konularla, ruhsal güçlerle, dua aracılığıyla savaşmamız lazım. Ve şöyle devam ediyor. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.
0: Yani evet, Tanrı'nın silahları var yani.
1: Evet, Tanrı'nın silahları. Bütün silahlarını kuşanın. Ve yine o dönemdeki bir Roma askerini örnek alıyor. Ama bu Roma askerinde bulunan silahlara ruhsal bir anlam yüklüyor. Diyor ki belinizi gerçekle kuşatın. Yani nedir? Belde silah taşıyan bir kemer yok da gerçek var. Göğsünüze doğruluk zırhı takın. Yani bu zırh nedir? Metal bir zırh değil de doğruluk zırhı. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Yani esenlik müjdesi, yani İncil'i vaaz etmeye hazır olun insanların kurtuluşu için. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Yani şeytanda ateşli ok var ama bizde iman kalkanı olması lazım. Yine bir çelikten ya da metalden yapılmış bir kalkandan söz etmiyor. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü yalvarış ve dua ile ruhun yönetiminde dua edin diye devam ediyor. Şimdi o zaman demek ki bizim silahlarımız nedir? Yani tanrısal silahlardır. Ruhun kılıcı dediği Tanrı'nın sözüdür. Kutsal kitapta yazılanlardır. Ve daha önce hatırlıyorum, bir kez bana sorulmuştu epey yıllar önce. İşte İncil'de kılıçla ilgili ayetler var ya da kılıç ayetleri var diyor. Yani bu kılıç ayetleri bağlamında okunmadığı, yorumlanmadığı için böyle bir anlam yükleniyor. Hatta işte Meryem'in yüreğine kılıç saplanacak dendiğinde yani orada biz gerçek kılıç görmüyoruz. Evet. Çünkü İsa Mesih birçok benzetmelerle konuşuyor. Hatta bir yerde diyor işte sineği süzer ayırır, deveyi yutarsınız. Yani biz buradan deve yutulacak anlamını çıkarmıyoruz. Yani evet. Bunun gibi olumsuz yorumlar var ama biz İncil'deki metinlere baktığımızda İsa Mesih'in ruhsal bir krallığı var ve savaşta kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır, insana karşı değildir.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih geldiğinde dünyaya sizin de anlattığınız gibi hiçbir şekilde savaşmadı. Hiçbir şekilde ordu kurmadı. Bunu da emretmedi zaten, yani savaşın, ordu kurun diye. Bu çok etkileyici gerçekten.
1: Evet, benim iman etmemdeki üç konudan sonuncusu budur. İsa Mesih düşmanlarınızı bile sevin diye öğretiyor. Yani iyi davranmaktan söz etmiyor. Bir esre bir bardak su verseniz iyi davranırsınız ama sevmeyebilirsiniz. Düşmanlarınızı sevin diye öğretiyor. Ve kendisi ordu kurmuyor, savaşmıyor ve kılıç taşımıyor. Eğer böyle olsaydı o da yalancı olacaktı diye düşünüyorum. Bütün samimiyetimle bunu söyleyebilirim.
0: Evet, gerçekten çok etkileyici. O zaman biz anlıyoruz ki aslında İsa Mesih gerçekten bizim günahlarımızı üzerinde aldı ve o çarmıhta bizim günahlarımız için öldü. Zaten bu amaçla geldi. Onun yaptıklarından da hangi amaçla geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, tabii ki Tanrı'nın krallığından bahsettik ve bu krallıkta aslında Tanrı otoriter midir, nasıldır, onu açıklayabilir misiniz?
1: Evet, yani şimdi Tanrı kral olduğuna göre, yine dünyasal krallara göre anlarsak bu bizim için iyi bir örnek olmaz. Yine daha önceki konuşmalarımızda Tanrı'ya babamız dediğimizde dünyasal babalarımıza göre düşünürsek belki yanlış Tanrı'yı anlayacağız. Burada da Tanrı otoriter midir dediğinde yine sözüne bakmamız lazım ve sözünde Tanrı sevgidir diyor. Yani o zaman demek ki Tanrı sevgi ise buna bağlı olarak Tanrı'yı anlamalıyız ve şöyle diyor İncil'de, kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. O zaman demek ki Tanrı'nın otoritesi dediğimiz zaman onundan bugünkü günahlı insanların yarattığı bir otoriteyi düşünmemeliyiz. Korku dediğimizde bugünkü insanları, günahlı insanların verdiği korkuyu düşünmemeliyiz. Tam tersine bir özgürlük var. Yani korku işkencedir diyor. Evet, Tanrı'dan korkmalıyız. Yani kutsal kitapta yazıyor ama bu onun büyüklüğünü, yüceliğini görerek korkmamız gerektiği anlamını veriyor. Ve biz bunu Tanrı'nın koyduğu ilkelere göre anlamalıyız. Tanrı sevgidir. ve aynı zamanda bu yetkin olan Tanrı her şeyin üzerindedir. Yani Tanrı'nın normları vardır, kuralları, ilkeleri, yasaları Tanrı'nın kendisi belirler.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih'e iman eden birçok insan da var ve Tanrı egemen bir Tanrı, onu da görüyoruz. Peki İsa Mesih'e iman edenler bu egemenlikte bir görevi var mıdır ya da görevi nedir varsa?
1: Evet, yani bize son buyrukta verdiği bir görev var. Gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Bunu Markos'un son bölümünde müjdeyi bütün dünyaya duyurun diyor. Yani bizim böyle bir görevimiz var ve kilise aracılığıyla bizler göksel yerlerdeki hükümranlıklara şimdiki dönemde bildiriyoruz. Dünyada da bildiriyoruz. Dünyada bildirdiğimiz zaman müjdeyi ilan ettiğimizde, yani İncil'i vaaz ettiğimizde kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı da savaşmış oluyoruz. Ve bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Yani biz bu durumda yapacağımız şey müjdeyi ilan etmek.
0: Evet, aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki bize büyük olan sevgisini görüyoruz. Tabii ki bunu en iyi gördüğümüz yer aslında çarmıh. Çünkü bizim günahlarımız için bizim çekmemiz gereken cezayı aslında İsa Mesih'in çektiğini de görüyoruz. Çok büyük bir sevgi ve merhamet sahibi. Aslında bizi çok sevdiğini anlıyoruz Tanrı'nın. Peki Tanrı kendi krallığında aslında bize olan yaklaşımı ne? Hem bize olan sevgisini daha derinden anlamak için hem de aslında krallığını daha iyi anlamak için krallığında bize olan yaklaşımından biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii Tanrı bizlerden oğullar ve kızlar aynı zamanda tabii ki mirasçı diye söz ediyor. Romalılar 8. bölüm 14-17 ayetlerde. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarıyız. Yani burada Tanrı'nın krallığında bize yaklaştığı şekle baktığımızda birincisi ona Abba Baba diye sesleniyoruz. Yani babamız diye sesleniyoruz. Demek ki ona o kadar yakınız. Yani bugün dünyasal bir krala ya da üst düzey bir yöneticiye efendim diyerek yaklaşırız. Saygı gösteren ünvanlarını kullanırız. Ama biz Tanrı'ya, kral olan, yaratılışın hakimi olan Tanrı'ya baba diye seslenebiliyoruz. Ve ruh bize bizimle birlikte buna tanıklık ediyor. Ve mirasçı olmak da tabii ki dünyasal bir mirastan söz etmiyor. Yani Mesih'teki mirasımızdan söz ediyor. Nedir? Mesih sonsuz yaşama sahip. O zaman demek ki biz de İsa Mesih'e iman ettiğimizde onun aracılığıyla, ondan aldığımız kutsanmayla, kurtuluşla nedir? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız.
0: Evet, tabii ki bir baba gibi Tanrı'ya yaklaşmak çok güzel ve o sevgiyi hissetmek çok değerli. Tabii ki bu krallık içerisinde tahttan da bahsediliyor. Gerçekten Tanrı bir tahta oturuyor mu? Dünyasal kral gibi, yani bir tahtı var mı?
1: Yine işte bizim anlamamız için Tanrı dünyada olan bazı unsurları kullanıyor. Yani taht da neyi ifade eder? Yani bir yetkiyi ifade eder. Ve oradaki oturan kişinin egemenliğini ifade eder. Ve yine Yaşaya bölümünde şöyle ayetler yazıyor. Her şeye egemen Rab, kutsal kutsal kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Ve hemen öncesinde Rabbi gördüm tahta oturuyordu diyor. Yani eteğinden söz ediyor. Ve biz bunlara baktığımız zaman şunu anlıyoruz ki evet, yani Tanrı'nın tahta oturması, uzun etekli giysisiyle görünmesi görkem ve yüceliğini ifade ediyor. Taht dediğimizde mutlak yetkisini ve egemenliğini anlıyoruz.
0: Evet, aslında göksel bir krallık olmasına rağmen taht demesi daha iyi anlayabilmemiz açısından mı? Dünyasal örnekler kullanıyor.
1: Evet, yani imgeleri kullanıyor ve o zaman biz anlayabiliriz. Gerçek efendi odur.
0: Tamam, o zaman süremiz sonuna doğru yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Tanrı'nın egemenliğinde bu krallıkta olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor aslında? Çünkü yaratan bir tanrı var. Aynı zamanda bizim kralımız olan bir tanrı var. Egemenimiz olan bir tanrı var. Ve bu krallık içerisinde olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır.
1: Bu program boyunca sık sık söylediğimiz gibi İncil'e güvenmeliyiz. Ve orada yazılanlara iman etmeliyiz. Tövbe etmeliyiz. Şöyle yazıyor: Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Ben de

0: krallığının bu dünyada olmaması açısından.
1: Hani o Rab'dir ve ruhsal kral olarak uluhi kimliğe sahiptir. Ve yine vahiy bölümlerinde şunu yazıyor. Ben de son olarak onları söylemek istiyorum. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin.
0: Amin. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Bitti ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomarinata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları, Hristiyanlık inancının merkezi, doğduğu, yayıldığı topraklardır. Hristiyanlığın tüm izlerini bu toprakların her köşesinde görmek mümkün. Biz de bu programda Anadolu topraklarında Hristiyanlığa daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum sizlere, bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. İyiyim. Mutluyum burada olmak, sizinle bu konuları konuşmak. Mutluyum. Hatırlamak. Hiç olmazsa unuttuklarımızı hatırlıyoruz. Ve biz de yavaş yavaş imanda gelişmemize sebep oluyor.
0: Evet. Biz de çok mutluyuz burada olduğunuz için. Bu bölümde aslında Türkiye Cumhuriyeti döneminde Anadolu'da Hristiyanlığın içinde bulunduğu duruma ve Protestanlığın bu dönemdeki gelişimine bakacağız. Cumhuriyet dönemine geldik artık ve bu dönemde Cumhuriyet dönemine baktığımızda Hristiyanlar için olumlu olumsuz birçok şey yaşanmış. Evet. Tabii ki bu dönemde bazı kiliseler ve çevre bölgelerde uyanışlar gerçekleştiğini görüyoruz. İsa Mesih'in müjdesini duyurmak konusunda daha ön plana çıkılıyor sanırım bu dönemde. Hı hı. Bazı kişiler var. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Bu çevre bölgeler neresi? Neler oldu Cumhuriyet döneminde diye sormak istiyorum.
1: Tamam. Çünkü aslında Cumhuriyet yepyeni bir dönem. Artık Osmanlı bitti, değil mi? Osmanlı'daki Hristiyanlara bakış açısı bitti. Şimdi Cumhuriyet döneminde Cumhuriyeti kuranlar kafalarında inanç yoktu. Hristiyanlık, Müslümanlık da yoktu. Ama Türklük vardı ve ne yazık ki Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılında tabii kilise biraz zor durumdaydı. Ama Rab sakin durmaz. Rab sakin durmaz. Rab bir uyanış yaptı. Gedikpaşa'da, Beyazıt'taki Gedikpaşa'da bir uyanış başladı. Geceleyin insanlar toplanıyor. Tek tek insanlar toplanıyor. Sabaha kadar dua ediyorlar, İncil'i vaat ediyorlardı. Ve bu ruh İstanbul'a dağıldı. İstanbul'dan başka yere dağıldı. O ölü topraklar dirildi. Ve bunlar İncil'le, ilahilerle devam ettiler. Eski gönençlerine geldiler. Eski durumlarına geldiler. O korku gitti.
0: Baktığımız zaman konuşmuştuk Kitab-ı Mukaddes şirketinden ve yıllar içerisinde varlığını sürdürdüğünü de görüyoruz aslında. Cumhuriyet döneminde de kutsal kitap, İncil nasıl insanlara ulaştırıldı? İnsanlar rahatlıkla İncil bulabiliyorlar mıydı?
1: Tabii. Kitab-ı Mukaddes şirketi 1820 yılında kuruldu. Hı hı. Aslında 1820 yılında kuruldu. Önce İskoçya'da kuruldu. Ve şirketin kuruluşuna bir sebep bir kadın. Mary adında bir kız. Kendi diliyle, İskoç diliyle bir kutsal kitap istiyordu. Bulamadı. Hı hı. 20 kilometre uzakta aya yürüyerek dediler ki orada bulabilirsin. Gitmiş orada, pastörün orada. Dedi ki ne yazık ki dedi, bir tane kaldı, o da verildi. Hı hı. Ağladı. Ağlayınca bu adam üzüldü. Verdi ona. Kızcağız daha önce kaç yıl çalışmıştı ve biraz para biriktirdi, onu aldı. Ama ne yaptı? Kutsal kitabı alınca bütün dil sabaha kadar okuyordu ve yazıyordu. Bir gün kutsal kitabı verdi. Dedi teşekkür ediyorum, benim de kutsal kitabım. Nasıl? Hepsini yazdım. Bunu düşündürdü adam ve gitti kentin yöneticilerle oturup Kitab-ı Mukaddes'i kurdular. Ve Türkiye kuruldu 1920'de ve önce de İstanbul'da, merkezi İstanbul'da. Sonra daha önce de söylediğimiz gibi Bible House, kutsal kitaphanında madaa vardı. Ve o günden beri 220 yıldır her yerde İncil yayıldı. Bütün Balkanlara, Türkiye'den bütün Balkanlara, bütün Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya. Tabii Orta Doğu'ya Arapça basıyordu İncil'i. Hı hı. Mesela Farsça'ya Farsça, Azerice, Bulgaristan'da bu Kiril basıyordu ve birçok yere, hatta Kırım Savaşı'nda bile, Kore Savaşı'nda bile Türkiye'den binlerce İncil gitti ve askerlere dağıtıldı. Görevini yaptı ve kutsal kitap, Kitab-ı Mukaddes şirketi daima devletin yasalarına uygun hareket ettiler. Asla devlete karşı, devletin yasalarına karşı hareket etmediler ve bugüne kadar duruyor. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk yayın evi ve 2200 yıldır, 220 yıldır var olan bir kuruluştur.
0: Peki o dönemde insanlar İncil'e rahatlıkla ulaşabiliyorlar mıydı? Ya da İncil rahatlıkla insanlara verilebiliyor muydu?
1: Şimdiki gibi değildi. Şimdi interneti aç, istediğin yerde İncil alabilsin. Hatta İncil almasa bile indirebilsin. O zaman da ne yazık ki yoktu. Ancak mesela İstanbul'da bir dükkan vardı. Oradan geçerse tesadüfen bulabilirdi. Ya da ilan veriyordu gazetelerde. İlanın üzerinde bir mektup yazıyorlardı, gönderiyordu. Ben de 1967 yılında 14 yaşında bir ilan üzerinde diyor ki eğer kitap mukaddes istiyorsanız şu adrese yazın. Hiç unutmam, posta kutusu 186 Sirkeci. Hemen yazdım, o düşünceyle yazdım ve bana bir kutsal kitap geldi, ama parayla geldi. Hı hı. Ama insanlar öyle. Ama şimdi çok daha fazladır. Ulaşabilirsin internet, YouTube'a gir istediğin kadar. İstediğin yayın evinde. Yani layık yayın evinde de İncil satılıyor.
0: Evet, artık da teknoloji gelişti. Dediğiniz gibi artık aplikasyonlar var. Ücretsiz neler, İnciller neler var. Kiliselerden alınabiliyor. İnternet üzerinden alınabiliyor. Birçok yolla tabii ki insanlar artık sahip olabiliyorlar. Peki protestan inancına sahip kişiler nerelerde toplanıyorlardı? Sayı olarak çoklar mıydı o dönemde?
1: Şimdi o dönemde söyleyeyim sana, 1915'ten önce sayı çoktu. Sana söylüyorum ama çoktu, çok kişiler vardı. 1915'ten sonra bu sayılar azaldı. Ama Cumhuriyet döneminde de yavaş yavaş insanlar toparlanmaya başladı. Kiliselere gitmeye başladı. Aslında 1990'dan sonra daha çok rahat bir şekilde protestanlar dernekler kurmaya, vakıflar kurmaya başladı. Kendi binalarını yapmaya başladılar. Ve şu anda Türkiye'mizde 188 kilise vardır ve bunların çoğu dernek ya da vakıftır. Ve gayet o, şu anda hiçbir sorun yoktur. Toplanma, İncil dağıtma, matma, hiçbir sorun kalmadı. O eski karanlık ruhlar bitti. Artık çok rahat kabulleniyorlar insanlar.
0: Evet, güzel bir gelişme tabii ki de bu da. Konuşacak çok konu var ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Vakti ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomarnata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Behnam Bey, aslında Cumhuriyet döneminden konuşuyoruz. Cumhuriyet döneminde kiliseler nasıl büyüdü o dönemde, biraz anlatır mısınız?
1: Tabii yani tabii kilisenin büyümesi Rab'be bağlıdır, imana bağlıdır. Ve kilise, yani kilise derken imanların büyümesi. Bir hatırlar mısın, bir ara program yapmıştık, dedi ki hilesiz sütü özleyin. Hilesiz süt nedir? Rabbin sözüdür. Evet. Rabbin sözünü okudukça insan gelişiyor. Hatta yani bir Hristiyan sabit olamaz. Hristiyan canlıysa gelişmelidir. Ve bakın ne diyor burada Rabbin sözü, ikinci Petrus'ta diyor ki anlatıyor işte şimdi şu nitelikler: sevgi, iyilik, ne bileyim kardeş severlik, sadakat, bunlar olmalıdır. Bunlar olmasa kördür diyor. Diyor ki bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı, bak çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha dikkatli olun. Daha çok dikkatli olun. Şimdi düşünün ki bir ormandır, bir rüzgar estiği zaman çok kökleşmeyen ağaçlar ne olur? Tek tek düşüyor.
0: Evet.
1: İman hayatında da kökleşmeyen bir imanlı, imanda büyümeyen bir insan ufak tefek tecrübeler gelebilir. Her zaman tecrübe gelebilir, değil mi? Bir ekonomi sıkıntı olabilir, bir evlilik problemi olabilir, hep olabilir. Ve gerçekten kökleşmemişse düşecektir imanda. Ama hamdolsun Cumhuriyet döneminde imanlılarda daha çok güzel oldu. Ne oldu? İncil Türkçe çevrildiği, kendi dilleriyle daha çok İncil'e yönelik teolojik kitaplar, broşürler basıldı. İnsanlar okudu. Kiliseler bir araya geldi, birbirlerini teşvik ettiler, dua ettiler. Hatırlıyorum yani yıllar önce ayda bir kez bir yerde toplanıyorduk ve sabaha kadar. Sabah işte akşam 7'den sabah 6'ya kadar. Sabah 6'da Rabbin sofrasını yapardık. Kardeşlik sevgisi demektir. Bu ayrılıyorduk. Hiç uyumadan sabaha kadar dua ederdik. Yani dua ederken bazen bir konu hakkında konuşuyorduk, dua ediyorduk, İncil okuyorduk. Ve gerçekten bu da uyanışın gelmesine sebep oldu. Daha sonra ne oldu? Eskiden Transworld Radio dediğimiz Lübnan'dan bir yayın yapıyordu radyo. İnsanlar dinliyordu. Arapça farklı değil ve Türkçe'de bazen onları dinliyordu. Ama daha sonra 24 saat programlar oldu. Radyolarımız oldu, değil mi? Televizyonlarımız oldu. İnsanlar özgürce bakıyor, okuyor. Sonra kitap istiyor, kargolar geliyor ve gerçekten bu kilisenin büyümesine, sayısal gelişmesine ve imanda kökleşmesine neden oldu.
0: Evet. Peki Cumhuriyet döneminde de şehit edilen Hristiyanlar var mı? Zorluk yaşayan, sıkıntı yaşayan?
1: Vardır. Yani bilinen şey çekiliyorum. O Haralambos dedim ya, Haralambos. Onu anlattı, geçelim. Ama 1980 yılında Adana'da bir karı koca vardı. Amerikalı ve bu Amerikan dershanelerinde ders veriyordu. Bir gün karısı da hamileydi ve bir gün kapı açıldı. Çıkınca öldürdüler. David Goodman diye bir adam 1980'de. Sonra 4 ay sonra oğlu oldu ve oğlunun adını da ne koydular biliyor musun? Zafer. Bak, annesi yani adamın karısı lanet okuyacağına bereketledi. Ondan sonra 2007 yılında önce Trabzon'da, 2006 yılında Şubat'ta Trabzon'da bir Katolik papaz Santoro dua sırasında birisi gidiyor, 18 yaşında birisi gidiyor ve onu öldürüyor. Ama onun ölümü de çok bereket oldu. Nasıl oldu? Onun cenazesi İtalya'dan oldu ve gazeteler annesi ve kız kardeşini buldular. Annesi ve kız kardeşi dedi ki evet, o oğlumuzdur, kardeşimdir. İmanı uğruna şehit oldu. Ne mutlu. Biz onları öldürenleri de seviyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Sonra 2007 yılında da Malatya'da da üç kardeşimiz öldürüldü zirve. Neyse, o akşam Malatya'ya gittim. Ertesi gün bir toplantı yaptık. Sonra orada birisi yaklaştı. Dedi bu durlarla görüşebilir miyiz? İşte hem iki kardeşimizin iki karşı evliliğiyle falan. Neyse gittim, onlara söyledim, rica ettim. Tamam dediler, onu çağırdım geldi. Kardeşimizin evine gittik. Perişandı zaten, kocası öldü. Adam mikrofonu uzattı böyle. mikrofonu uzattım ve Şems'e dedi ki işte dün sabahleyin beraber kahvaltı yaptık ve şu ayetleri okuduk, uğurladık ve duydum. Ama dedi benim kocamı bir amaçla öldürdüler. O imanlıydı, şimdi cennettedir ve öldürenleri bağışlıyorum. Böyle deyince adam zannetti ki delirmiş. Bana baktı, dedim doğru söylüyor, Hristiyanlar böyle derler falan. Sonra şeye gittik, Tilman'ın eşine de gittik. O da aynı şeyi söyledi. Akşam beni arıyor, diyor ki bak program yaptı, aynı şeyleri söyledi ve gerçekten belki 1000 misyonerden daha çok iş yaptı. İşte Hristiyanlık budur kardeşim, değil mi? Hı hı. Sonra biliyorsun meşhur gazeteci yazarı, onu da öldürdüler. Tabii adam da iyiydi, kalemi de güzeldi, öldürdüler. Daha sonra 4 yıl önce yine Diyarbakır'da bir Koreli aile vardı. İşittiniz mi? Bir Koreli aile vardı. Akşam aradılar adamı. Dediler ki gel bize İncil'i anlat. Çıktı ve onu öldürdüler. Ertesi gün yine gittim ve kadın perişandı. Ama hamdolsun bu kardeşlerimizi öldürenleri bağışladık, sevdik. Ve bir gün, umarım bir gün onlarla karşılaşacağım. İmana gelmiş olarak, Hristiyan olmuş olarak, pişman olmuş olarak onlarla karşılaşacağız.
0: Evet. Bu arada tabii ki gelişmeler de oluyor. Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği de kuruluyor. Hı-hı. Bir dernek. Bu dernekten de bahsedebilir misiniz? Amacı nedir? Bir inanç bildirgesi var.
1: Şimdi biliyorsunuz bu dernek 1990 yılında kuruldu ve hı-hı, Türkiye kilise o dönemde gerçekten çok zorluklardan geçiyordu. Sonra bir araya geldik. Bu 1990 yılında bir araya geldik ve ilk kez Türkiye Kiliseler Birliği danışma olarak kurduk. Ama amacımız şuydu. Amacımız, bakın ben söyleyeyim. Amacımız yepyeni bir kiliseler ya da karşıt ya da insanları kötülemek değil. Amacımız kiliseler arasında, yani bizim Protestan Kilisesi arasında, hı-hı, sevgi ve saygıdan kaynaklanan bir birlik ve işbirliği sağlamaktır. İkinci amacımız Türkiye Protestan Kiliselerinin ortak yararları için anlaştıkları faaliyetlere etkin olmaktır. Mesela birisi bazen kiliseniz diyor ki bir tapınma yapalım, değil mi? Hı hı. O noktada birlikte birbirimize yardımcı olmaktı. Üye kiliseleri devletimizin önünde ve üye kiliseler tarafından gerekli görülen bir platformda temsil etmek ve onların sözcüsü olmak. Şimdi birisinin bir sorunu varsa herkes gidemez ama bu kurulan tek dediğimiz bu danışma, hı hı, kurulunun başkanları gidip de devletin önünde onları savunacak veya Protestan kiliselerin TC yasaları önünde hukuksal konularını izlemek ve saptamak. Bir sorun varsa avukat tutmak, hı-hı, ilgilenmek. Ve konu aslında buydu. Ve tabii bizim amacımız bütün Türkiye'deki Protestan kiliseleri bir şemsiye altında almak ve ortak bir inanç yapmak. Bu ortak inanç neydi? Tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Hı-hı. Baba, oğul ve kutsal ruh diye tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Zaten ayetler vardır. Bakın okuyayım ayette. Ayet 1. Korintoslar 8-6'da diyor ki bizim için tek bir Tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracıyla yaratıldı. Biz de onun aracıyla yaşıyoruz. Ve tek bir kutsal ruh Tanrı vardır. Tek Tanrı vardır. İkinci olarak tek kitap, kutsal kitap. Hı hı. Kutsal kitabın Tanrı'nın sözü ve değişmezliğine inanıyoruz. Ve bütün konuşmalarımız, tanışmamız bu kitabın çerçevesinde olacak. Eğer hepimiz aynı şeye inanırsak problem olmaz, değil mi? Evet. Farklı şeyle konuşmak. Sonra tek sorun vardır, o da günah sorunudur. Hı hı. Kilisede bir tek sorun, günah sorunudur ve o günah soru çözülmelidir. O da İsa Mesih yapar, İsa Mesih çözer. Sonra tek kurtuluş vardır, o da İsa Mesih. Diyor ki Tanrı ile insan arasında, 1. Timoteus'ta insan, Tanrı ve insan arasında tek bir kurtarıcı vardır. O da ki cümle uğruna, herkes uğruna canını veren İsa Mesih'tir. İsa Mesih lütufla bizi kurtarıyor ve o aracıdır, o bizim savunmandır, o avukatımızdır. O vasıta olmadıkça hiç kimseye baba gelmez. Zaten söyledi, yol, gerçek ve yaşam benim, değil mi? Yuhanna, evet, 6'dan. Bana iman eden kurtulacaktır. Ve ben vasıta olmadıkça kimse babaya, cennete gitmez. Tek kurtuluş vardır. Bak hepimiz aynı şeye inandık. Tek lütuf vardır, kurtuluş. Yani şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Biz lütufla kurtulduk. Ama lütufla kurtulduğumuz için tabii iyilik yapacağız. katkı sağlayacağız, insanlara yardım edeceğiz, merhamet. Ama bunları yaparken bunlara güvenmiyoruz. Bunlar bizi cennete götürmez.
0: Evet.
1: İmanımızın ürünüdür bunlar, değil mi?
0: Evet.
1: Bizim gereklidir işimiz. Ama lütufla kurtuluş ve tek ruh var. Baba Allah ve kusar o dediğimiz. Ve tek beden var, o da kilisedir. Rabbin, kilise Rabbin bedenidir.
0: Hı hı.
1: Kardeşlerdir. Ve tek son vardır. Bir gün İsa Mesih gelecek. Hepimizi yanına alacak. Ve biz ebediyen göklerde olacağız. Ne güzel. Bundan daha güzel bir umut var mı?
0: Evet, gerçekten. Herkesin umuda ihtiyacı var. Ve kalıcı, son bulmayan bir umut. İsa Mesih'in ikinci gelişiyle aslında Hristiyanların tek umudu diyebiliriz.
1: Ve yakında da geleceğe inanıyorum. Hı hı. Onun için hazırlıklı olalım. Bir ayet söyleyeyim. Daniel 12:10'da diyor ki, son günlerde birçokları kendilerini arıtıp temizleyecekler ve lekesiz duruma. Kesinlikle söyleyeyim. Ne kadar istersin hayatın boyunca papazlık yap, müjdecilik yap, ne yaparsan yap, eğer Rabbin yanına yüreğinde bir leke varsa gidemez cennette. Lekesiz olmamız lazım, kutsal olmamız lazım. Mesih'in kanıyla paklanmamız lazımdır. Bu çok önemlidir ve teşvik ediyorum, herkes dikkat etsin kendine, arıtıp temizlesin ve lekesiz duruma gelsin. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Bundan daha güzel olması. Ve de bu ayet de vardır. Leviler kitabının özeti şudur. Tanrı benim, kutsalım, siz de kutsal olacaksınız. Ve Rab dedi ki, madem ki ben kutsalım, sizi kutsaktım, siz de kutsal olacaksınız. Hatta daha ağır bir şey vardır. Onu da okuyayım. Birinci Petrus ne kadar güzel olur. Diyor ki, bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayıp, eyleme yani tetikte olun. Ayık olarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görülmesiyle size sağlanacak olan lütfe bağlayın. Söz dinlemeyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Yani tövbeden önceki duruma uymayın. Ve bak, bu sizi çağıran kim çağırdı bizi? Tanrı. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olunmuş. Nitekim yazılmıştır, bak söyledim size Levile'de. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Ama biliyor musun, bak her davranışınızda, insanlara bakışınızda, insanları selamlamanızda, insanlarla görüşmenizde kutsal olun. Bu evet. Kilisenin çağrısıdır. Ve kutsal olmayan bir kimse Tanrı'nın yüzünü göremez.
0: Evet. Tabii ki bunu yine de kendi çabalarımızla yapmamız mümkün değil.
1: Asla.
0: Yalnızca ve yalnızca İsa Mesih'e iman sayesinde ve aldığımız kutsal ruh sayesinde olabilir. Onun için iman çok önemli. Yine
1: çok
0: de
1: doğru.
0: İsa Mesih'e kendi
1: Amin.
0: Çabamızla
1: ne
0: hiçbir
1: güzel.
0: Şey yapamıyoruz. Ve baktığımız zaman aslında bu program serisinde çok eskilere gittik. Bütün süreç boyunca baktık. Ve aslında gerçekten Tanrı'nın gücüyle nasıl bu inancın büyüdüğünü gördük.
1: Ya.
0: Kimi zaman zulümler oldu, kimi zaman daha iyi dönemler olmuş Hristiyanlar için.
1: Zaman zaman. Doğru.
0: Ama görüyoruz ki aslında gerçekten İsa Mesih'e sadık kalan imanlar sayesinde, yürekten bağlı kalan imanlar sayesinde nesiller boyunca devam etmiş Tanrı'nın gücüyle. Tabii ki. Ve günümüzde de aslında birçok şehirde şimdi Protestan kiliseleri var. Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır. Kiliselere rahatlıkla gidip sorular sorabilirler mi? Ziyaret edebilirler mi? Öğrenmek istedikleri konular varsa ne yapabilirler? Nasıl bir yol izlemeli? Behnam Bey biraz bahsedebilir
1: aslında
0: misiniz?
1: Aslında çok basit oldu. Yani her şeyden önce internete girebilir. Ya da birçok Protestan kiliseleri sürekli açıktır. Orada birisi vardır. İsterse gidip soru sorabilirler. Ve her kilisenin önünde bir masa var, İncil vardı, kitaplar var. İsteyen gidip olabilir. Hiç sorun değildir. Ama en önemli, bir sorun düşünüyorlarsa internetten isteyebilirler, kiliseden isteyebilirler, değil mi? Biz adres vermeyelim. İsteyen bakabilir internette.
0: Evet. Ve tabii ki kiliselere gittiklerinde, Protestan kiliselerine, bir çekinmelerine gerektirecek bir durum yok. Her zaman sıcak bir şekilde karşılayacaklardır. Sorularına
1: kesinlikle.
0: İştenlikle cevap vereceklerdir.
1: Kesinlikle.
0: Onun için bu anlamda da çekinmeyin. Ön yargılarınız varsa da Bu anlamda ön yargılarınızı bir kenara koyarak gerçekten ne olduğunu öğrenmek için
1: çok doğru.
0: Protestan kiliselerine gidebilirsiniz. Bir İncil okuyabilirsiniz.
1: Çok doğru.
0: Bunlar çok önemli. Çünkü neye inandığımızı ya da neye inanmadığımızı bilmek gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Evet. Keyifli bir programdı. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
1: Teşekkürler.
0: Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizi gördük daha iyi olduk.
0: Kesinlikle bizim için de öyle. Ve bu program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz. Ve günahın aslında neden günah olduğunu da ele alıyoruz bir yandan. Yani sadece bunun Tanrı günah dediği için günah olmadığını, bize nasıl zararları olduğunu hem fiziksel hem ruhsal anlamda bunu konu alıyoruz. Ve bunlar yerine hangi erdemleri yaşamımıza alabiliriz? Bunu konu almaya çalışıyoruz. Bugün de yargılamak ve Tanrı'ya bırakmak konusunu ele alacağız. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Yargılamak konusuna gelirsek Nuh Bey, insanları yargılamak neden günah?
1: İnsanları yargılamak neden günah? Çünkü Tanrı'nın bize öğrettilerine aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temelinde birkaç önemli neden bulunuyor. Onları açıklayalım. Hem Kutsal Kitap ışığında bakarsak bu soruya. Kutsal Kitap bize nihai yargının aslında yargı yetkisinin yalnızca Tanrı'ya ait olduğunu vurguluyor. Biz bunu bazen unutuyoruz. İnsanlar sınırlı bilgi ve anlayışa sahip olduklarından başkalarının kalplerini ve niyetlerini tam olarak anlayamazlar, bilemezler. Ve bu nedenle başkalarını yargılamak Tanrı'nın yetkisine müdahale etme anlamına geliyor. Ve bizler Yakup kitabına baktığımız zaman 4. bölüm 12. ayette oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşusunu yargılayan sen kim oluyorsun diyor. Aslında bu bir meydan okuma gibi bir ifade kullanıyor. Sen kimsin ki kardeşini yargılıyorsun? Sen kimsin ki yargıçlık görevini üstleniyorsun? Yargılayacak olan Tanrı'nın kendisi olduğunu ve bizler ilk günahta olduğu gibi sürekli Tanrı yerine girme alışkanlığımız var. Tanrı'nın o otoritesini kendi gücümüze göstermeye çalışmamız var. Bu nedenden dolayı günah olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka şey de başkalarını yargılamak aslında kişinin kendi hatalarını ve günahlarını görmezden gelmesine yol açabiliyor. İsa Mesih Matta'da da söyledi, hani sen kardeşin gözündeki çöpü görüyorsun da kendi gözündeki merteği fark etmiyor musun? Yani mertek dedikleri bu evlerde kullanılan eskide ahşap uzun kare şeklinde direkler. Ama çöp dediği bu talaş tozu oluyor ya. Evet. Sen başkasının gözündeki talaş tozunu görüyorsun ki senin gözündeki o kocaman engeli görememekle ilgili söylediğinde İsa Mesih şunu söylüyor: kendi gözündeki mertek varken kardeşime nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin. Doğru. Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için de daha iyi gözün. Bu aslında kişinin önce kendi kusurlarını düzeltmesi gerektiğini belirtiyor. Yani bizler başkasını yargılarken aslında kendi günahlarımızı göz ardı etme tehlikesi oluyor. Bu da Tanrı'nın gözünde günah eylemine giriyor. Bir başka şey de aslında Hristiyanlıkta bizim sürekli vurguladığımız şey, komşunu sevme ve merhamet gösterme üzerine kurulu bir inançtır. Ve başkalarını yargılamak aslında bu sevgi ve merhamet ilkesine aykırı bir davranış oluyor. Biz genellikle İsa'nın bir kadını getirdiklerinde, zina işlemiş bir kadını getirdiklerinde İsa'nın halktan beklediği şey onun günahını örtmek, onun o duruma düşmemesi için halkın, topluluğun onlara yardım etmesi, sevgi göstermesini, merhamet göstermesini istemişti. Ama o kadını getiren kişiler onu yargılamak, onu öldürmek için getirmişti. İsa mesela onlara şunu söylemişti: İçinizde günahsız olan ilk taşı atsın. Yani bu herkesin günah işleyebileceğini ve birbirlerine merhamet göstermesi gerektiğini hatırlatıyor. Genellikle yargılama, merhamet göstermeme, kendi, evet, günahını görmeme gibi etkileri oluyor. Bir şey de aslında başkaları yargılama kişinin kendisini başkalarına üstün görmesine ve kibre kapılmasına neden oluyor. Yani Hristiyanlıkta alçak gönüllülük ve başkalarını kendinden üstün görmeye teşvik ederken, bu yargılama kendini karşısından üstün görme, kendisini daha doğru görme, kendisini daha mükemmel görme düşüncesine sahip oluyor. Bu da Tanrı'nın gözünde Hristiyan bakış açısıyla kutsal kitap temelinde günah olduğunu söyleyebiliriz.
0: Aslında evet, kutsal kitabın açıkladığı gibi Romalılar bölümünde de açıkça söyleniyor. Romalılar da herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Ve günün sonunda aslında hepimiz günahkarız. Ve dediğiniz gibi yargı yetkisi bize ait değil. Tanrı'ya ait, kutsal olan Tanrı'ya ait. Ve hepimiz günahkar olduğumuz için zaten Mesih İsa bu dünyaya geldi. Evet. Tanrı'dan bizi uzaklaştıran o günah probleminden kurtarmak, Tanrı'yla tekrardan barıştırmak, çarmı üzerinde ölüp dirilerek, aslında üçüncü gün dirilerek bizim günahımızın kefaretini ödemiş olmak için. Ve nasıl kendisi aslında günah karşısında ruhsal anlamda çarmı üzerinde ölüp üçüncü gün dirildiyse, bizleri de aslında bu diriliş umuduna, yeni bir yaşam ümidine kavuşturmak için bunu yaptı. O yüzden çoğu zaman bunu unutuyoruz belki. Doğru. Ama yetki bizde değil. Zaten hepimiz günahkarız, sizin bahsettiğiniz gibi. Yargılama eğilimi günümüzde neden ortaya çıkıyor sizce?
1: Günümüzde aslında sadece günümüze özgü bir şey değil. İnsanların günaha düştüğü andan itibaren Tanrı'nın varlığından uzaklaşması ve günahkar bir doğaya sahip olması insanların başkalarını yargılamaya ve kendi hatalarını görmezden geliyor. Kain ve yani Adem Havva olayında da görüyoruz. Birbirlerini suçluyorlar. Doğru. İşte bunun yüzünden ben bunu yaptım. Aslında kendinde suçu görmüyor. Kain kendi kardeşini kıskanıyor. Suçsuz olan kardeşin kanını akıtıyor, öldürüyor. Ama Tanrı ona hesap sorduğu zaman, ben onun bekçisi miyim derken, yani o kendi hayatından kendisi sorumlu. Onun başına gelenlerden kendisi sorumlu. Benimle bir alakam yok, ilgim yok gibi. Kendisinde suçu aramaması gibi. Yani bu insanın ilk günah düşündüğünden başlayıp günümüze kadar aslında daha çok aşırı boyutlara ulaştığını söyleyebiliriz. Genellikle bunlar yargılama eğilimi neden çıkıyor bakarsak, insanlar, suç işlemiş insanlar kendi günahlarını örtmek için bunu kullanabiliyor. Yani kendi kusurlarını, kendi günahlarını örtbas etmek için genellikle dikkati başkalarına çekiyor, başkalarının suçuna çekiyor.
0: Doğru.
1: Bu çok yaygın bir şey. Onun suçlayarak, onun hatalarını göstererek ve bu siyasi anlamda da baktığımız zaman, toplum içerisindeki yapılan bütün eylemlere baktığımız zaman, karşı parti böyle, yok bu şöyle deyip aslında kendi suçlarını, kendi eksiklerini bir şekilde örtmeye çalışmak, bir şekilde insanların gözünü boyamaya çalışmak
0: gibi.
1: Hedef şaşırtmak. Onu diyebiliriz, doğru. Ve aslında çok fazla söylediğimiz bir konu ama genellikle başkalarından kendini üstün görme, yani gurur, kibir günümüzde çok yaygınlaştı. Gerçekten insanların yüreğindeki bu gurur, kibir daha çok ne yapıyor? Başkalarını yargılama hakkı varmış gibi gösteriyor. Kendisini başkalarından üstün görmesi ve artık SNS'lerde ya da bu bilgisayarda herkes açık şekilde toplumda bir şeyleri değerlendirebiliyor. Hakkı olmadığı halde ve ağzına geldiği gibi, aklına geldiği gibi. Doğru. Ve bazen o kadar haksız yargılamalar insanların hayatını etkiliyor ki ve bunu hiç düşünmeden bu şekilde bu yollara girebiliyor. Ama ruhsal olarak da şunu söyleyebiliriz: Hristiyanlıkta ruhsal olgunluk, sevgi, merhamet ve alçakgönüllülükle ilişkilendirebiliyor. Yani yargılama aslında ruhsal bir olgunluk olgunluğa ulaşmamış, ruhsal olgunluk eksikliği olan kişilerde daha çok görülüyor. Bu insanlar Tanrı'nın onlara olan bağışlamasını, Tanrı'nın onlara gösterdiği lütfu hor görüyor, anlamıyor, bilmeden başkalarını yargılama moduna geçebiliyor ya da yargılayabiliyor. Biz böyle kişileri ruhsal olarak daha olgunluğa ermemiş kişiler olarak sınıflandırmak biraz şey olacak ama böyle ifade edersek, o öyle kişilerde yargılama eğilimi daha çok ortaya çıkabiliyor.
0: Yargılamak gerçekten ölümcül olarak değerlendirilebilir mi peki Nobby?
1: Yargılamak eğer sevgiye aykırıysa, ya da Tanrı'nın adaletine müdahale niteliği taşıyorsa ruhsal açıdan ciddi sonuçlara yol açabilir. Yani ölümcül günah olarak değerlendirilmesi yargılamanın niteliği, niyeti ve sonuçlarına bağlı olarak değişebiliyor. Yargılamak neden tehlikeli, neden ölümcül olabilir? Başlangıçta da söylediğimiz gibi Tanrı'nın yetkisine müdahale ediyorsun. Yani Tanrı'nın kutsal kitapta yargıcın Tanrı olduğunu, yargılama yetkisinin Tanrı'ya ait olduğunu söylüyorsun ve sen birisini yargılamaya kalkarak aslında Tanrı'nın yetkisini, Tanrı'nın gücünü bir şekilde hırsızlık yapmış gibi, yani kullanmış gibi oluyorsun ya da onun yerine geçmiş gibi oluyorsun. Tanrı'yı hor gördüğün anlamına geliyor. Onun yetkisini görmezden gelmeye geliyor. Bu anlamda bize ölümcül etkileri olabilir hayatımızda. Tanrı ile ilişkimizde bozup yıkma sebebi olabilir. Şöyle de olabilir. Mesela ölümcül olmayan günah da olabilir yargılamanın. Eğer birini yargılamak ciddi bir haksızlığa yol açmıyorsa, toplumu bölmüyorsa ya da Tanrı'ya olan güvenini sarsmıyorsa, hani o kişide basit bir yargılamaysa ya da eleştiriyse bunu direkt ölümcül bir günah olarak görmeyebiliniyor. Yani hata, hafif bir hata, küçük bir hata, yanlış anlaşmadan kaynaklanan yargılamalar olabiliyor. Bunlar genellikle ölümcül olmuyor. Bağışlanabilir, birbirinden özür dileyerek ya da yaptığı şeyden tövbe ederek bağışlanabilir. Ama dediğim gibi eğer bu ciddi bir haksızlığa yol açıyorsa, toplumu bölüyorsa ya da Tanrı'ya olan güveni sarsıyorsa ve Tanrı'nın yerine geçiyorsa ölümcül sonuçlar doğurabilir.
0: Ruhsal ve sosyal anlamda da etkileri var mı? Yani yargılıyor olmamın ya da bir kişiye karşı yüreğinde yargı taşıyor olmam beni nasıl etkiliyor? Yani sanki ben düşündüğüm zaman çok ağır bir yük gibi geliyor bana. Sürekli işte insanları yargılıyorsun. Kendinin belki en doğru olduğunu düşünüyorsun. Gerçekten ruhsal ve sosyal anlamda böyle etkileri var mı?
1: Ruhsal olarak baştan beri söylediğiniz bir noktadır ama Tanrı ile insan arasındaki bağı zayıflatıyor. Çünkü Tanrı'nın yerine geçerek Tanrı'nın otoritesini hor gördüğümüz için aramızdaki o bağ, Tanrı'ya, yani Tanrı'ya güven duymuyorsun. Onun otoritesini, onun yargılarını doğru görmüyorsun. Ve bu ne oluyor? Doğal olarak ruhsal anlamda Tanrı'dan bir kopuş yaşamana sebep oluyor. Tanrı'nın her şeyi adaletli bir şekilde yargıladığına inandığın zaman Tanrı'nın adaletine bırakırsın, sen yargılamazsın. Ama sen Tanrı'nın adaletin yargılı olma, adaletinin yargısının doğru olmadığına inanırsan, ona güvenmezsen ne olur? Sen onun yerine geçip yargıyı kendi yürütmeye çalışırsın. Tabii bu da ruhsal bir kopuşa neden olacak. Tanrı'yla bağın bozulmasına sebep olacak. Aynı zamanda yargılama gurur, kibir ve sevgisizlik gibi başka günahlara yol açabiliyor. Yani sen basit bir yargılamayla başlarsın ama bu sende gurur ya da sevgisizliği de beraber getirir, başka günahları getirdiği zaman bu durum senin Tanrı'nın lütfunun senin hayatına gelmesine engel olacaktır. Bu da ruhsal olarak yine senin hayatına yıkım getirebilir. Ama sosyal etkileri nedir? Topluluklarda bölünmelere sebep oluyor yargılanma. Yargılayıcı tutumlar birlik ve sevgi bağlarını zedelediği için genellikle toplumda sorunlar çıkarabilir. Örneğin yani bizim kilise içerisinde de olabilecek bir şey. Bağımlılık problemi yaşayan kişiler olabilir. Yaşadığı bir bağımlılık olabilir hayatında ve bu kişiyi biz sen yaptığın şey yanlış, sen buna nasıl bağımlı olabilirsin, senin değişmen gerekiyor, bu kutsal kitaba göre günah aykırı, Tanrı'nın öğretişine aykırı deyip kişini dışladığımız zaman o da kendini dışlanmış hissine kapılabiliyor ve bu durum Tanrı'ya olan inancını sorgulamasına ve kiliseden uzaklaşmasına yol açabilir. Yani o kardeşi yargılayarak aslında bir anlamda bizler Tanrı'nın yerine onu yargılayarak kiliseden kopması, Tanrı'dan kopmasına, imandan düşmesine sebep olabilir.
0: Aslında şey gibi, Tanrı'nın yargısını evet belki hatırlatıyoruz ama merhametini unutuyoruz gibi.
1: Aynen. Yani o temelinde merhamet yok. Temelinde onu kazanmak yok.
0: Doğru.
1: Sadece onun hatasını onun yüzüne vurmaya çalışmak var. Sevgisiz yapılan her eylem kişiye yıkım getirebiliyor. Başkasına zarar getirebiliyor. Aynı zamanda başkalarını yargılamak sevgi temelli ilişkileri de yok eder ve toplulukta çatışmaya sürüklüyor. İnsan öğretisi aslında toplumu sevgi ve merhametle birleştirmeyi amaçlıyor. Bazı Hristiyan topluluklarında sosyal medyada başkalarının günahlarını teşhir edilmesi mesela sevgi ve merhamet mesajını gölgede bırakabiliyor. Bu günümüzde de çok sık görülebiliyor ve bu durum insanın yargılamayın ki yargılanmayasınız övdüğüne ters düşüyor ve ruhsal bir çelişki uyandırıyor. Bu anlamda az önce senin de değindiğin gibi yani yargılamayı yaparken de onun arkasındaki güdü, amaç çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Eğer onda sevgi ve merhamet yoksa o mutlaka sosyal ilişkilerde çok büyük problemler çıkaracağını söyleyebiliriz.
0: Yani kazanmak, sizin burada bahsettiğiniz gibi kazanma arzusu, kazanma isteği ve temelinde o sevginin olması çok önemli.
1: Mutlaka.
0: Evet, peki Tanrı'nın isteği nedir? Yani yargılama konusunda yargılamaktan bahsettik ama bunun karşılığında Tanrı bize çözüm olarak neyi sunuyor? Yargılamayı bıraktık ve karşısında ne yapabiliriz?
1: Tanrı'nın bizden istediği şey çok nettir. Başka insanları yargılamamızı istemiyor. Yani yargılama şeyine girmemizi istemiyor. Matta 7. bölüm 1 ve 2. ayette diyor ki başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Yani bu ayete baktığımız zaman insanları yargılamanın Tanrı isteğine ters olduğunu ve bu davranışın geri dönüşü olmayacağı, geri dönüşü olacağını söylüyor. Yani sen birisine bir yargılama yaptığın zaman sen de aynı şekilde yargılanacağını söylüyor. Ve bizim başka hani İncil'in başka ayetlerine de baktığım zaman sürekli vurguladığı nokta benzer nokta. Başkalarının hatalarını görmezden gelmek, böylece yani başkalarını yargılayanların kendi hatalarını görmezden geldiklerini ve böylece kendilerini mahkum ettiği hakkında birçok açıklama var. Bizim daha çok bağışlayıcı olmamızı, affeden kişiler olmamızı istiyor. Aynı zamanda az önce değindiğim nokta, Tanrı'nın adaletine güvenmek gerekiyor. Tanrı diyor ki ölç benimdir. Yani siz ölç almayın, Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü karşılık verecek olan Tanrı, yargıç Tanrıysa bize yapılan haksızlığın karşılığında Tanrı verecek. Bu yüzden siz hemen yargılama yerine girmeyin. Tanrı'ya güvenin, onun adaletine güvenin. Rab onlara gereken yargıyı sonunda verecektir diye. Tanrı'nın bize bu şekilde söylediğini görüyoruz. Ve çözüm olarak da aslında kendimizi Tanrı'ya teslim etmemizi istiyor. Yargıların çözümü için kişisel yargılama yerine Tanrı'nın adaletine güvenmek, ona teslim olmak, merhametine yaklaşmak gerekiyor. Sevgiyle yaşamamız gerekiyor. Yargılanmaktan kaçınarak başkalarına Tanrı'nın bizi sevdiği, merhamet gösterdiği gibi bizim de başkalarına sevgi, merhamet göstermemizi gerektiriyor. Ve bir çözüm noktası da dua ve affetmek. Yani bize karşı yapılan hataların, yanlışları hemen yargılayarak değil, onu Tanrı'ya dua ederek onların bağışlanmasını, affetmeyi yapabiliriz. Ya da bizler başkasını yargılıyorsak tövbe ederek Tanrı önüne gidebiliriz.
0: Evet. Ve mesela Mezmurlar 37:5'te diyor ki her şeyi Rabbe bırak, ona güven, o gerekeni yapar diyor. Aslında biz yargıyı bırakıp Rabbe güvenmeliyiz. Tabii ki Rabbe güvenebilmemiz için Rabbi tanıyor olmamız gerekiyor. Tanrı'yı tanıyor olmamız gerekiyor. Ve her şeyi, yeri göğü yaratan bu adil Tanrı bize kendisini sözüyle, yani İsa Mesih aracılığıyla tanıtıyor. Ve biz İsa'yı öğrendiğimiz, İsa'yı tanıdığımız, İsa'ya yaşamımızı verdiğimiz zaman aslında Tanrı'ya yaşamımızı vermiş oluyoruz. İsa'ya güvendiğimiz zaman, iman ettiğimiz zaman Tanrı'ya iman etmiş oluyoruz. Tanrı'ya güvenmiş oluyoruz. Çünkü o görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Ve İsa aracılığıyla biz Tanrı'yı tanıyabiliriz. Tanrı'yı tanıdıkça, İsa'daki o karakterini gördükçe, onun adaletini, sevgisini, bizi ne kadar çok düşündüğünü ve adaleti nasıl yerine getireceğini bilebiliriz. Ve bu bağlamda aslında yargıyı bırakıp Tanrı'ya bırakmak erdemini yaşamımızda uygulayabiliriz. Bu konuda şimdi kısa bir virgül koyalım isterseniz. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.
4: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik, bir virgül koymuştuk konuşmamıza, sohbetimize. Ve bugün Nuh Bey'le yargılamak ve Tanrı'ya bırakmak konusunu konuşuyoruz. Yargılama konusunda aslında bunun neden kötü olduğundan, neden günah olduğundan ve bu eğilimin nasıl ortaya çıktığından bahsetmiştik ilk yarıda. Ve Tanrı'nın bu konudaki bizden isteğinden de bahsetmiştik. Bunları ele almıştık. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Şimdi de aslında biraz daha bu Tanrı'ya bırakma konusunda nasıl gelişebileceğimiz noktalarını ele alacağız. Bu yüzden Nuh Bey'e dönmek istiyorum. Nuh Bey, yargılama karşısında hangi erdemleri geliştirebiliriz?
5: Yargılama karşısında aslında birçok erdem var geliştirebileceğimiz. Erdemleri uygularken biraz zahmetli, zorlu oluyor ama yine de Tanrı'nın bize yargılama karşısında gösterdiği erdemlerden biri merhamet ve affetme. Yani merhamet ve affetme aslında yargılamanın karşıtı olan bir şeydir. Kutsal kitapta başkalarını affetmenin Tanrı'nın öğrettiğine uygun olduğunu ve onun merhametini yaşamımıza yansıttığını öğretiyor. Yargılamaktan kaçınarak aslında başkalarını affetmek hem Tanrı'nın adaletini hem de lütfuna güvenmek anlamına da geliyor. Bizler Matta 18. bölüme baktığımız zaman 21 ve 22. ayetlerde İsa'nın öğrencisi Petrus İsa'ya soruyor, işte yarab, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım ya da hata yaparsa kaç kez bağışlamalıyım dedi. 7 kez mi? O dönemde en büyük erdem bağışlama, ama 7 kezliğe kadar, yani 3 kez ya da 4 kez olduğu zaman çok iyi bir kişisin. Çünkü bağışlıyorsun. Ve Petrus bunu biraz daha şey yapar, 7 kere bağışlamak yeterli mi gibisinden söylediğinde İsa'nın verdiği cevap şaşırtıcıydı. 7 kez değil, 70 kere 7 kez derim sana diye. Aslında bizim sürekli olarak bize hata yapanlara ya da başkalarına karşı yargılamayla, suçlamayla değil, o kişileri bağışlayarak ve onlara karşı merhamet göstererek bu erdemi geliştirmemizi istemiştir. Bir diğer şey de bununla paralel, yine sevgi ve hoşgörü başkalarını yargılamadan onları kabul etme erdemidir. Yargılamak yerine insanları olduğu gibi kabul etmek çok önemli. Onların güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya çalışmak Tanrı'nın isteğine uygundur. Ve bunu en iyi yapacak şey de sevgi ve hoşgörüdür. Zaten biz 1. Korintliler 13. bölüm, sevgi bölümü hakkında yazılan o kısmı okuduğumuzda sevginin sabırlı olduğunu, şefkatli olduğunu, kıskanmadığını, böbürlenmediğini, kaba davranmadığını, kendi çıkarını aramadığını, öfkelenmediğini, kötülüğün hesabını tutmadığı gibi detayları görüyoruz ve Tanrı'nın da bizden istediği şey sevgi erdemini hayatımıza koyarak, zor da olsa, uygulaması kolay olmasa da yine de bunu hayatımıza uygulayarak yargılama günahı yerine bunu yapmamızı istiyor. Bir de bir örnek daha vermek istiyorum. Sabır. Gerçekten bizim hayatımızın birçok alanında, birçok günah karşısında ya da kötü alışkanlıklar karşısında uygulamamız gereken bir erdem varsa o da sabırdır. Sabır, bir kişiye ya da durumu yargılamadan önce düşünme ve Tanrı'nın zamanlamasına güvenme erdemidir. Hemen yargıya geçmeden önce biraz daha düşünmek gerekiyor. O kişiyi anlamaya çalışmak gerekiyor. Tanrı da şimdi burada olsa böyle bir zamanda yargılar mıydı gibi, bu şekilde bir düşünme gerekiyor. Yakup 5. bölüme baktığımız zaman yine 7. 8. ayetlerde şöyle söylüyor: kardeşler, Rabbin gelişine dek sabredin. Bakın çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürünlerini nasıl sabırla bekliyorsa siz de sabredin, yüreklerinizi güçlendirin çünkü Rabbin gelişi yakındır. Bu bize şunu açıklamak istiyor. Tanrı bir daha geldiği zaman günahı yargılayacak, bize yapılan haksızlıkları yargılayacak, yargılama işini gerçekleştirecek ve kurtuluş işini gerçekleştirecek. Herkese yaptığın karşılığını verecek ve burada ne diyor? Sabredin. Nasıl çiftçi bir ürünü karşılığını almak için sabırla bekliyorsa Rab'in geleceği günü bekleyin, Rab yakında gelecek, sabır erdemini bizim hayatımıza koymamızı istiyor.
6: Evet ve belki adaleti de adil olmayı da, değil mi, bu noktada hatırlamamız gerekiyor. Kutsal Yazılar yargılarınızda adil olun diye bize öğretiyor, söylüyor. Ve bunun en büyük örneğini zaten Mesih İsa'da görüyoruz. Yani Tanrı Mesih İsa aracılığıyla çarmıhta aslında bize hem adaletini gösterdi hem de sevgisini de gösterdi. Siz bahsettiniz aslında yargı karşısında sevgi erdemini de geliştirmeliyiz diye. Bu en büyük sevgi eylemini ve aynı zamanda adalet örneğini yine Mesih İsa'nın çarmıhında görebiliyoruz. O çarmıh üzerinde bizim günahlarımızın kefaretini ödeyerek, çarmıh üzerinde ölüp üçüncü gün dirilerek sevgisini gösterdi. Aynı zamanda bu eylemiyle adaleti de gerçekleştirmiş oldu. İsa'nın yine sözlerinden birisi var aslında Matta 7. bölüm 2. ayette diyor ki çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız diyor. Bu ne ifade ediyor bizim için?
5: Aslında bu bir uyarı niteliğinde hem de bizim komşularımıza karşı tavrımızı netleştirmek için gerekli önemli bir şey. Tanrı'nın adaletine ve insanlar arasındaki ilişkilerdeki sorumluluğumuza dair derin bir anlam taşıyor bu. Nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız ifadesi. Bu öğreti bireylerin başkalarını yargılarken aynı zamanda kendi yargılarına ve eylemlerine de dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Yani bu ifadeyi insanın yargılayıcı tutumlarının nihayetinde Tanrı tarafından kendisine de aynı şekilde uygulanacağı gerçeğini hatırlatıyor. Başkalarına gösterdiğin merhamet, sadece yargılama değil, merhamet ve adaletin de bizlere gösterileceği prensibini vurguluyor. Bence bu çok önemli. Sen hayatında başkaları senin yargılamasını, seni suçlamasını mı istersin? Yoksa lütuf, merhamet ya da adaletin sana uygulanmasını mı istersin? Nasıl sana yapılmasını istediğin bir şey, kendine yapılmasını istiyorsan sen de başkasından da bunu istemen gerekiyor. Sen başkasını...
6: Şey gibi değil mi biraz? Ne ekersen onu biçersin.
5: Aynen. Onu söyleyebiliriz. Yani ne ekersen onu biçersin ve insanın bizden istediği şey insanları hemen suçlama, hemen yargılama şeyine girme. Çünkü sen de günahlısın. Doğru. Sen de hata yapıyorsun. Sen de yanlış yapıyorsun. Ve kendini de suçlu duruma düşürüyorsun. Bizler genellikle sevgiyle, hani az önce de söylediğimiz gibi sevgiyle bağışlayarak insanlara merhamet gösterirsek Tanrı da bize uygulayacağı yöntem de bu olacaktır. Bunu bize açıkça belirtmek istiyor.
6: Peki haklı yargı diye bir şey olabilir mi? Yani yargı hakkına sahip olduğumuz alanlar var mı? Mesela örneğin devletlerde işte tabii ki devletin işlevlerinden birisi de yargıdır ve mahkemeler var örneğin gibi. Yargı hakkına sahip olduğumuz alanlar var mı?
5: Yani biz hakim, avukat ya da başka bir şey değilsek tabii doğal olarak hemen yargılama hakkımız vardır diyemeyiz. Biraz da yargılama konusu hassas bir mesele. Ama genellikle İncil'de Hristiyanların başkalarını yargılamaktan kaçınmayı teşvik ettiğini zaten biz vurguladık. Ama bazı özel durumlarda yargılama hakkı ve sorumluluğu verilmiş alanlar var. Bu alanlar neler olabilir? Tabii bu hukuksal bölümü geçiyorum. Dediğim gibi yani sen bir yargıç, bir savcı ya da başka bir şey değilsen, bir polis ya da başka bir asker, herhangi bir şeyin yoksa, onun dışındakileri söylemek gerekirse, kardeşler arasında disiplin ve düzen, yani kilise, imanlar topluluğunda bu ayrıcalık, ya yani ayrıcalık demeyeyim de yargı hakkına sahip olabiliyoruz. Örneğin Matta 18. bölüm 15 ve 17. ayetlerde şöyle söylüyor: eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlar topluluğuna bildirin. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi sayın diye böyle bir şey yapmış. Yani burada hata yapan bir kardeşe nasıl davranılması gerektiği anlatılıyor. Bir kardeş günah işlediğinde diğer Hristiyanlar, özellikle kilise liderlerinin onu düzeltme sorumluluğu var. Burada bir sorumluluk çıkıyor ortaya ve bu ayet kilise içinde ve imanlar topluluğu içinde yanlış yapan kişilere karşı belirli bir yargılanma hakkı ve sorumluluğu olduğunu da belirtiyor bize. Ancak burada günahın düzeltilmesi ve iyileştirilmesi amacıdır. Yani cezalandırmak değil. Biz hemen yine düşünüyoruz. Kilise içinde Tanrı bize bu hakkı veriyorsa o zaman biz de yargıç gibi hemen yargılayacağız. Amaç o değil. Zaten burada vurgulanan nokta o kişinin günahtan dönmesi ve iyileştirme planıdır. Ve bunu herkesin ortaya yapılmak değil. Önce o kardeşe direkt gidip söylüyorsun. Seni dinlemezse birkaç kardeşe de kilisenin güvenilir kardeşleri getirip amaç adaletli bir şekilde bu olayı çözebilmek ya da doğru bir şekilde çözebilmek. Olmaz o kişiyi de dinlemiyorsa kilise önderleri burada devreye giriyor. Ama dediğim gibi burada amaç sevgi, merhamet ve affetme ilkelerine dayandığı için o kişilerle onun günahtan dönmesi ya da hatasını düzeltmesi amaçlanır. Aynı zamanda iyi ve kötü meyveleri ayırt etme. Bu ne anlamında? İsa bize iyi meyve veren ağaçlar ve kötü meyve veren ağaçlar arasında farkı ayırt etmemizi söyledi. Yani bu insanlar ve onların eylemlerini değerlendirme konusunda mesela kiliseye kötü niyetli, art niyetli biri gelebiliyor. Zarar verme amaçlı gelebiliyor. Ya da öyle biri öğretişleri olabilir. Kilise içinde evet. Bir şeyler öğretmeye yapabilir. Ve böyle kişilerin Rab'den gelen biri mi değil mi? Onun yaptığı şeyler Tanrı'nın temeline, kutsal kitabın temeline uygun mu değil mi? Bunları ayırt edebilmek için de bu yargı gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani o kişi gerçekten Rab'den gelen biri mi? Öğretileri doğru mu değil mi? Bunu yargılayabilecek o yargılama yetkisini Rab bütün imanlara veriyor. Aynı zamanda toplumsal adalet ve hakkaniyet için de Hristiyan toplumsal adalet alanında özellikle haksızlık ve sosyal eşitsizlik karşısında durmaları gerektiği sanırım. Mesela bir toplumda eğer adaletsizlik varsa ve sosyal eşitsizlik varsa bizler bunu hukuksal yöntemlerle ya da adaleti sağlamak amacıyla elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Böyle yargıları yürütebiliriz. Amaç protesto edip kavga çıkartıp insanlara zarar vererek değil. Bunun yine Tanrı'nın bize gösterdiği yöntem adaletle bir şekilde bunun uygulanmasını sağlamaya çalışmak gerekiyor.
6: Peki şeyi de sormak isterim, yani spontane olarak soruyorum şu anda, bu devletin ya da yöneticilerin yargı yetkisi de o zaman bir şekilde Tanrı'dan geliyor mu?
5: Böyle bir kutsal kitap onu söylüyor. Kutsal kitap aslında yetkiyi Tanrı bu yani yetkiyi derken Tanrı bir ülkede bir yargı hukukunun ya da öyle bir mevkinin olmasını Tanrı istedi. Çünkü Tanrı adaletsizlikle yapılan ya da kötülük yapan insanların yargılanması, toplum içerisindeki suç oranlarının azalması ya da düzenin sağlanması için Tanrı öyle bir sistem vermiştir ve bunu uygun görmüştür. Biz de bu sistemlerin Tanrı'dan geldiğini ve Tanrı'nın bize kutsal kitap öğretişinde nedir? Sizin üstünüzdeki o yetkiye sahip olan kişilerin önünde yaşantınıza dikkat edin, onlara saygı gösterin diye de öğretmektedir.
6: Peki İsa'da yargılamamayı ya da yargının karşısındaki o erdemleri, sevgi gibi, adalet gibi erdemleri nasıl görüyoruz Nuh?
5: Aslında İsa'nın yeryüzüne geliş amacı ve bu amacını belirtirken söylediği söz çok net. Diyor ki Yuhanna 3. bölüm 17. ayete baktığımızda aslında bu beni çok etkiliyor. Diyor ki Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracıyla kurtulsun diye gönderdi. Yani İsa Mesih'in yeryüzüne geliş amacı da sen günahlısın, sen öleceksin, sen cehenneme gideceksin. Bunu ilan etmek için değil. Cehenneme gidecek olan insanların kurtuluşu için, Tanrı'nın sevgisini onlara göstermek için, hayatlarını düzeltmesi için aslında İsa Mesih geliyor. Ve yine Yuhanna 12. bölüm 47. ayette ne diyor İsa Mesih? Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. İtaatsizlik edeni ya da uymayanı ben yargılamam. Ben çağrı yaparım, gelin derim. Dinlemeni ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim diyor. Yani burada İsa Mesih'in yargı amaçlı hizmetinin ya da geliş amacının yargı amaçlı, yargı merkezli değil, insanların kötülükten dönüp kurtulması amaçlı olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda biz programın başında da verdiğimiz örneklerde İsa'nın dağdaki vaazında öğretişlerine baktığımız zaman sen neden kardeşin gözündeki çöpü görüyorsun, kendi gözündeki Mert'i fark etmiyorsun derken, aslında başkalarının eksiklerini sürekli görüp de niye kendine bakmıyorsun, niye başkalarını yargılıyorsun diyerek bu konuda bizi uyardığını görüyoruz. Ve İsa'nın merhametli olmayı ve başkalarını affetmeyi, Petrus örneğinde söylediğimiz gibi ya da birbirinizi sevin gibi birçok örneklerde, yargılamayın ki yargılanmayasınız bugün söylediğimiz örneklerde, aslında İsa'nın öğretişlerinde de bağışlamayı görüyoruz. Son olarak İsa'nın eylemleri hakkında da değinmek istiyorum.
6: Tabii ki.
5: Zina suçlamasıyla yakalanan kadını getirdiğinde, herkes onun öldürülüp yasaya göre taşlanması gerektiğini söylediğinde, İsa Mesih ben seni yargılamıyorum dedi. Ben seni yargılamıyorum, git ve bir daha günah işleme dedi. Yani İsa Mesih bir kez daha fırsat veriyor. Günahkarlara günahından dönme ve Tanrı'da kurtuluş bulması için bir fırsat verdiğini, o bağışlama olduğunu görüyoruz. Onun en değer verdiği öğrencilerden biri Petrus, İsa'ya 3 kez ihanet ettiğinde, İsa Mesih'i terk ettiğinde, onu yalnız bıraktığında, aslında İsa Mesih dirildikten sonra Yuhanna bölümüne bakıyoruz, 21. bölümde özellikle İsa Mesih ona gidiyor, onu 3 kere beni seviyor musun diye soruyor ve onun tekrar kendi hizmetine aldığını görürken, İsa Mesih sen beni nasıl ihanet edersin, ben sana o kadar iyilik ettim, ben sana bunu yaptım, ben sana şu emeği verdim, senin yapacağın şey bu muydu gibi yargılama değil, ona bir kez daha fırsat verip onu tekrar hizmetine alması bize bunu gösteriyor ve çarmıhta affetmesi de onu öldürmek için onu eziyet çektiren, işkence yapan o tüm insanlar ve günahlı olan tüm insanlar için baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek yargılama değil, hemen kendi düşmanları olacak kişide, yani düşman açısında duran insanları bile bağışladığını ve onlar için merhamet dilediğini görüyoruz.
6: Evet, aslında İsa'ya baktığımız zaman siz bahsettiğiniz zaten elbette yargı yetkisine sahiptir değil mi? Zaten Tanrı'nın kendisidir. Bizzat Tanrı'dır İsa Mesih. Ama yargı yetkisine sahip olduğu halde mesela o zina eden kadının örneğinde beni çok etkileyen noktalardan biri o. Aslında oradaki gerçekten yargılayabilecek tek kişi İsa'ydı. İşte zina eden kadını İsa'nın önüne getirdiler oradaki din bilginleri. Hepsi kadını yargılıyorlardı bir şekilde. Ama tek yargı yetkisine sahip olan, gerçek yargı yetkisine sahip olan Mesih İsa, yargılamamayı, bir fırsat vermeyi ve tövbe için bir fırsat oluşturmayı sundu orada o kadına. Bugün de aslında onu sunmaya devam ediyor aslında. İkinci gelişine kadar değil
5: mutlaka
6: mi? Tövbe fırsatı sunuyor. Çünkü herkes ikinci gelişi için elbette yargıyla ilgili olacak İsa Mesih'in ama bugün İsa yine bizim için tövbe fırsatı sunmaktadır. Ve İsa Mesih iman aracılığıyla biz aslında Tanrı'nın gazabından, yargısından bu anlamda kurtulmuş olabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey.
5: Ben teşekkür ederim.
6: Ağzınıza sağlık. Bu programda yargılamak konusunu ele aldık ve nasıl Tanrı'ya bırakabileceğimizi, sevgi gibi, adalet gibi erdemleri nasıl hayatımızda geliştirebileceğimizi konuştuk. Bu konularda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler.

0: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
1: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Yaratılıştaki amacımız nedir? Tanrı yarattıkları ile bize anlatmak istediği mesaj nedir? Tanrı'nın doğruluğu nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Ve kadercilik ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve doğasını konuşacağız. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin sevgili Murat Bağır.
1: Hoş bulduk. Dinleyicilerimize de esenlikler diliyorum.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım hemen sizlere. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresinden yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Daha önceki programlarımızda Tanrı'nın doğası üzerinde konuşmuştuk Murat Bağır. Ve 8 program bu konu hakkında detaylı bir şekilde tartışmıştık, soruları cevaplamıştık. Geçen programda Tanrı'nın işlerine geçtik, ikinci programımıza geçtik. Tanrı'nın işleri ve yaratılıştan bahsetmiştik ve bu programımızda evrim konusunu işleyeceğiz. Çok tartışılan, çok soru sorulan evrim teorisi konusu. Tabii ki Hristiyanlık ve diğer inançlarda bu konu hala tartışılıyor ama bugün bizim de inandığımız, kutsal kitaba baktığımız evrim teorisi tabii ki insanları yanlış yönlendiriyor ve bazen Tanrı'nın bize çizmiş olduğu çizginin dışına çıkması neden oluyor. Bugün bunu konuşacağız ve ne yazık ki bu konuda da dinleyicilerimizi uyarıda bulunmak istiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu konuda en güzel kaynak kutsal kitaptır ve kutsal kitabı okurken ayetlere iyi bakmaya çalışacağız ve birlikte sevgili Murat Bağır'la soruları cevaplayıp bu konuda bilimsel olarak açıklamalara ışık tutmaya çalışacağız. Evet Murat, bugün evrim, hem de evrimci bilim adamları diye de bir ad var. Evrim teorisi nedir, ne değildir, neye dikkat etmemiz lazım, ne yapmamız lazım?
1: Tabii şimdi günümüzde bilimsellik önemli olduğundan bu Darwin'in evrim teorisi de hani bir popülerlik kazanmıştır. Darwin'in bu makro evrim teorisi, genel evrim teorisi kuramı şunu, hani özetle şunu ifade etmektedir. Yeryüzündeki bu işte canlılar aslında işte çeşitli kimyasal unsurların gelişi güzel, yani bu cansız unsurların gelişi güzel birleşiminden oluşan, sonra işte onu tek hücreli bir yaşam biçimine dönüşmesiyle başlayarak bu canlı hücre sonra çoğalmış, bu oluşan yeni hücrelerde çeşitli mutasyonlar ve farklılıklar ortaya çıkarak işte bunlardan hayatta kalmayı başarıp çoğalanlar yine çeşitli mutasyonlara uğrayarak çeşitli farklı canlıların çeşitlenmesine, oluşmasına yol açmıştır. İşte bu yalın organizmalar mutasyon ve doğal ayıklanma sürecinden geçerek karmaşık canlılara dönüşmüştür. Yani bu gördüğümüz tüm canlılar aslında bir canlı olmayan kimyasal işte maddeden onların oradan başladığını ifade etmektedir. Yani yaşamın yaşam olmayan bir şeyden başladığını ifade etmektedir ve türlerin değiştiğini ileri sürmektedir. İşte diyelim ki ayı türü dönüşerek ne bileyim başka bir türe, işte balinaya, işte kurt türü dönüşerek işte balinaya dönüşebilir. Yani böyle bir kuramı var, böyle bir iddiası var. Fakat burada şunu ifade etmemiz lazım. Şimdi kutsal kitaba baktığımızda biz şunu gördük. Her şeyi yaratan Tanrı'dır. Ve Tanrı tüm hayvanları, tüm işte bitkileri yaratmıştır. Yani kendi çeşidinde yaratmıştır. Daha sonra bu yarattığı türler başka bir türlere dönüşmemiştir. Yani evrim kuramı bunu iddia etmektedir. Bunların dönüştüğünü iddia etmektedir. Fakat tabii bunun arkasında bunun bilimsel olduğunu ileri sürmektedir. Fakat şurada tabii biz bilime karşı değiliz. Yani şimdi neticede insanların hatalı yanlış düşündüğü bir şey var. Belki biraz sonra ona da değinmem lazım. Yani bilimi yaratan da Tanrı'dır aslında. Yani dolayısıyla biz bilime karşı değiliz. Ama bu evrim teorisi, makro evrim teorisi, genel evrim kuramı aslında bilimsel olarak da kanıtlanmış bir teori değildir. Çünkü bir şeyin bilimsel olarak kanıtlanması için hani onun hani deney altında, deney şartları altında ve işte gözle görülür bir şekilde onun ispatlanması lazım. Ama evrim teorisi ispatlanmış bir teori değildir. O yüzden bir teoridir. Yani bir kuramdır. Bunu ileri sürmektedir. Çünkü bunun mesela işte fosil kanıtlara falan baktığımızda bir türün başka bir türe dönüştüğünü görmüyoruz bu çağlar boyunca. Yani yaşadığımız zaman içerisinde de insanlığın kendi bilinci içerisinde de bilgisi içerisinde de herhangi bir türün başka bir türe dönüştüğünü yani ispatlanmış değil, görülmüş bir şey değil. Dolayısıyla bu ispatlanmış bir şey değil.
0: Evet.
1: Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey değil. Bu sadece bir kuramdır. Yani genellikle biz bilime değer veriyoruz, önem veriyoruz. Ama evrim teorisi bilimsel olarak kanıtlanmış bir teori değildir. Bu açıdan hani bilime değer veren kişilerin de bunu göz ardı etmemesi lazım.
0: Ben burada aslında bir hemen kısa bir bilgi vereyim dinleyicilerimize. Ben bir dönemler bu konularla ilgilendiğimde çok enteresan bir bilgi elde etmiştim. Darwin'in bir kesinde kendini bir Hristiyan olarak tanımlamış. Ancak hayatında gerçekleşen bazı trajedilerden ötürü daha sonra Hristiyan inancından vazgeçmiş ve sonra Tanrı'nın varlığını inkar etmişti. Yani ben araştırmalarım onu göstermişti. Aslında Darwin hedefinin Tanrı olmadığını kanıtlamak değil. Yani onun amacı senin de söylediğin gibi evrim teorisinden yani sonuçlarından çıkan bazı şeyleri insanlara kanıtlamaktı. Ama ne yazık ki evrim aynı zamanda bazı olumsuz yerleri de çıkıyor. Ateizmi mümkün kılıyor. Yani evrimi ben çünkü baktığım zaman evrimi savunan bilim adamları hedeflerinin hayatın nasıl başladığı hakkında alternatif bir açıklama vermek ve böylece ateizmi için yani bu böylece ateizm için bir temel oluşturmak olduğunu büyük olasılıkla itiraf etmiyorlar. Ama kutsal kitaba göre evrim teorisi aynen bundan ötürü vardır. Yani ben bir de bir ayeti çok seviyorum kutsal kitapta. Akılsız içinden Tanrı yok der. Mezmurlar 14'te söylüyor. Bu türlerden bahsedelim de ben hep çocukken bunu sorardım aslında liseli yıllarda. İnsanlar maymundan gelmedir diyorlar. O zaman biz maymundan geliyorsak o zaman hala maymunlar neden var diye bu soruyu sorardık okul arkadaşlarımız arasında. Yani hakikaten maymunlar hala var ve biz insanlar da varız. Biz ilerledik öbür maymunlar maymun olarak kaldı. Biraz espriye kaçıyoruz tabii ki de. Bu türler hakkında biraz bahsedelim. Yani seni dinliyorum. Yani ne demek istersin bu türlerle ilgili Murat?
1: Yani insanın yani biraz önce daha doğrusu bir önceki programımızda bahsetmiştik. Tanrı insanı yani 6. gün yaratmıştı. Yani Tanrı yaratmıştı. Yani başka bir insanı hayvandan bayağı başka bir işte maymundan insana dönüştürmedi. O konuya gelmeden önce
0: topraktan yarattı değil
1: evet,
0: mi
1: insanı? Topraktan yarattı. Evet, ama o konuya gelmeden önce hani evrim konusunda bahsettik, bilimden bahsettik. O arada bir iki cümle daha söylemek isterim.
0: Lütfen. Çünkü,
1: şimdi biz genellikle yani Tanrı'ya inanan kişileri sanki böyle bir bilime aykırı kişiler olarak görüyoruz. Bilime inanmayan kişiler olarak görüyoruz. Aslında bu yanlış bir düşünce. Çünkü biraz önce de bahsettim. Bilimi yaratan da Tanrı. Yani bu doğayı yaratan, doğa kanunlarını koyan da Tanrı. Aslında bilim dediğimiz şey hani bilim bu doğa kanunlarını araştırır. Yani Tanrı'nın yarattığı düzeni araştırır. Dolayısıyla aslında bilim ve teoloji yani birbirine karşı şeyler değildir. Aslında ilk bilim adamlarına baktığımızda onların Tanrı'ya inanan aynı zamanda teologlar olduğunu görüyoruz. Mesela ilk bilim adamları arasında hani Tanrı'ya inanan kişiler vardı. Mesela Newton, Galilei, Kepler, Pascal, Boyle, Faraday gibi hani bilime birçok katkı sağlamış kişiler. Aynı zamanda Tanrı hakkında da düşünmüşler, yani yazmış kişiler. Dolayısıyla hani bilim ve şey teoloji birbirine karşı değildir. Onlar birbirinden farklıdır. Yani bilim bilim nasıl ilerler? Bilim ancak gözde görünen şeyler üzerinde hani deney yapabileceği, gözlem yapabileceği, şey ölçebileceği şeyler üzerinde hani bilimsel araştırmalar yapabilir. Ama yaratılış her şey yani her şey gözde görülmez. Her şey üzerinde ölçüm yapamayız. Yani Tanrı'nın yaratılışı gözde görünenin ötesindedir. Tanrı tamam doğal bir dünya düzeni kurmuştur. Hani her şey işte bir yer çekimi kanunu vardır. İşte suyun kaldırma kuvveti vardır. Ama Tanrı'nın çalışması biraz sonra belki bakacağız ileriki konularda. Onu aşar. Yani Tanrı'yı sınırlandıramayız. Tanrı mucizeler yapan da Tanrı'dır. Dolayısıyla hani Tanrı'yı bilimle sınırlandıramayız. Bilim ancak sadece gözle görebildiğimiz, üzerinde deney yapabildiğimiz şeyler üzerinde konuşabilir, araştırma yapabilir. Ama Tanrı hakkında düşünmek, yani teoloji çok daha geniş ve farklı amaçları vardır. Yani bilimin amacıyla teolojinin amaçları farklıdır. Bunu hani iyi ayırt etmek lazım. İnsanın yaratılışı konusuna gelince yani insanı yaratan Tanrı'dır. Ve Tanrı insanı yoktan yaratmamıştır. Yaratılış bölümü 2. bölüm 7. ayete baktığımızda Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı. Yani topraktan yarattığını görüyoruz. Yani zaten yaratılmış olan toprağı ki onu Tanrı yarattı ve ondan yarattığını görüyoruz. Ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böyle ve böylece Adem yaşayan varlık oldu. Yani Tanrı ilk insanı topraktan yarattığını görüyoruz. Mesela Havva'yı da 2. bölüm 18'de 21. ayet arasında baktığımızda orada Tanrı'nın Havva'yı Adem'e derin bir uyku vererek Adem uyurken Rabbin Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerine etle kapamasından ve sonra ona can vermesinden kadını Havva'yı yarattığını görüyoruz. Ve Adem'e şunu diyor. İşte yani Havva için, yarattığı Havva için işte yani Adem daha doğrusu yaratılan Tanrı'nın yarattığı Havva evet. için şunu söylüyor. İşte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ve ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındım. Ve Tanrı Adem ve Havva'yı bir araya getiriyor. Yani aslında evlilik kurumunu başlatıyor. Yani evlilik kurumunu başlatan Tanrı'nın kendisidir. Evet. Bu açıdan da çok önemlidir. Bazen hani günümüzde biz evlilik kurumunu çok yani insanlar çok böyle çok yüzeysel alıyor ama gerçekten çok kutsal bir kurumdur. Çünkü onu başlatan Tanrı'dır. Ve Tanrı insanı kendi suretinde yaratmıştır. 1. bölüm 27. ayette bu yaratılış bölümü 1. bölüm 27. ayette bunu çok net olarak söylemektedir. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yani Tanrı insanı yaratırken cinsiyetleri de belirliyor. Yani erkek ve dişi olarak yaratıyor. Hani günümüzde baktığımızda insanlar cinsiyetlerini, bazı insanlar işte ameliyatla cinsiyetlerini değiştirmeye çalışıyor. Ama bu Tanrı'nın isteğine aykırı olan bir şeydir. Çünkü cinsiyet Tanrı tarafından verilen bir şeydir. Yani Tanrı tarafından karar verilen bir şeydir. Bu insanın karar vereceği bir şey değildir. Tabii ki ameliyatla insanlar bunu başarabilir ama bu Tanrı'nın isteğine aykırı bir şeydir. Yasalar bunu geçerli kılabilir belki ama bu Tanrı'nın isteğine aykırı bir şey değildir. Cinsiyet Tanrı tarafından verilmiştir ve herkes kendi cinsiyetinden memnun olması gerekir ve cinsiyetini değiştirmemesi, o cinsiyeti tüm varlığıyla yaşaması gerekir. Tabii bu açıdan çok önemli. Ve yine biraz önce baktığımız gibi Tanrı evlilik kurumunu kurarken kadını ve erkeği bir araya getiriyor. Yani iki erkeği veya iki kadını bir araya getirmiyor. Bir kadını ve bir erkeği bir araya getiriyor. Yani evlilik kurumunu da bu açıdan düşünmemiz lazım. Şimdi günümüze baktığımızda farklı ilişki şekilleri görüyoruz. İşte eşcinsel ilişkiler görüyoruz. Yani bu Tanrı'nın isteğine, bunun da Tanrı'nın isteğine, tasarısına, planına aykırı olduğunu görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın planında, Tanrı'nın yaratılış planında bir erkek ve bir kadının bir araya gelmesiyle evlilik kurumu oluşuyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla eşcinsel evlilikler kutsakta baktığımızda Tanrı'nın isteğine aykırı olan evlilikler. Tabii bazı ülkeler günümüzde bunu yasallaştırıyor. Ama bu demek değildir ki bu Tanrı'nın isteğine uygundur veya Tanrı'nın yaratılış doğasına uygun, yaratığı doğaya uygundur. Hayır, değildir. Yani bunu net olarak kutsal kitapta görüyoruz.
0: Evet. Yani senin de söylediğin gibi Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Metin, yani baktığımızda kutsal kitap Tanrı'nın insanı yaratıp ondan sonra da hayvanları yarattığını ve sonra da hayvanları insana getirdiğini söylemiyor. Bunun yerine Rab Tanrı yerdeki hayvanların tümünü topraktan yarattığını, yani zaten burada da bir çelişki yok. Tanrı 6. günde hayvanları yaratıyor, sonra insanı yaratıyor ve hayvanları insana getirip onlara isimlendirmesine izin veriyor. Böyle bir harika, bir mükemmel bir sıralama var, bir yaratılış sıralaması var. O zaman bir ara verelim. Bu aradan sonra kalan konuyu devamında son noktaya koyarız Murat Bahar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
3: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Merhaba Radyo Manata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Evet, birinci bölümümüzde önemli bir konuya girdik ve evrim teorisi hakkında konuştuk ve Murat bize hem Darwin hayatından hem de şu anki durumdan kısa kısa özetler paylaştı ve aslında burada başka bir şey daha belki düşüncemi söyleyebilirim, daha iyi olur Murat. Ya hem Türkiye'de hem dünyada gerçekten insanlar artık çok inançlara, farklı inançları denemek istiyorlar. Yani ateistlik, deistlik, tamam, bu ayrı bir pencere. Ya, sen nasıl görüyorsun? Yani biraz popülerizm de bunun içerisinde de. Gençler nereye gidiyor? Yani inanç konusunda savruluyorlar. Çünkü sen de araştırmaların var. Nereye doğru kaymaya başlar? Hem Türkiye hem dünya, bir bakış açın var mı bu konuyla ilgili?
1: Tabii şimdi ülkemizde Tanrı kavramı doğru tanıtılmadığı için insanlar başka maalesef yönlere gitmekte. Yani uzak bir Tanrı anlayışı var ülkemizde egemen olan. Yani uzakta bir Tanrı dünyayı kırmış, kurmuş, işte bütün sistemleri kurmuş, bütün her şey kendi kendine işliyor. Ama Tanrı dünyayla çok ilgili değil gibi görünüyor. Yani o şekilde bir Tanrı anlayışı var. Bu deizm dediğimiz şey bu aslında. Yani insanlar genellikle bir Tanrı'nın varlığına inanıyorlar. Ama bu Tanrı'yı kendilerinden uzakta görüyorlar. Kendi hayatlarıyla ilgilenmeyen bir Tanrı olarak görüyorlar. Ki aslında bu doğru değil. Bu belki şimdi biraz sonra gireceğimiz konu sağlayış, Tanrı'nın sağlayışı konusuna gireceğiz. Yani böyle bir Tanrı böyle bir Tanrı değil. Yani Tanrı, geçmiş programlarımıza baktık, yaratan bir Tanrı ama yaratılışla da çok ilgili bir Tanrı. Yani yakın bir Tanrı olduğunu görüyoruz. İnsanlar genellikle bunu bilmedikleri için ya öyle bir Tanrı'yı tanımadıkları için yani uzak bir Tanrı anlayışı olduğunu düşündükleri için Tanrı'dan uzaklaşıyorlar. Ama o zaman doğru şey öğretmek lazım. Yani Tanrı'nın yakın bir Tanrı olduğunu, yaratılışla ilgili bir Tanrı olduğunu öğretmemiz gerekiyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü insan Tanrı'nın gücü olmadan zaten hiçbir şey yapamıyor. Doğru değil mi Murat?
1: Kesinlikle.
0: O yüzden bu konuya paralel olarak Tanrı'nın sağlayışı konusunu bir pencere açmış olduk. Senin bu kısa özetinden sonra ne diyor Süleyman'ın meselelerinde? İnsanın adımlarını Rab yönlendirir. Evet. Evet, bu sağlayış nedir Murat? Biraz bunu daha dinleyicilerimize açabilir misin?
1: Yani Tanrı'nın her şeyi yarattığından bahsettik. Ama bu Tanrı'nın yarattıktan sonra yarattıklarından uzaklaşmadığını, yani yaratılışı bırakmadığından da bahsetmemiz lazım şimdi. İşte bu da bizi Tanrı'nın sağlayışı konusuna getiriyor. Yani Tanrı'nın yarattıklarını koruması, devam ettirmesi ve Tanrı'nın tabii nihai amacı var, nihai amaçları var. O amaçlarını gerçekleştirmesi için bu tarih içindeki tüm olayları yönlendirmesi ve yönetmesi olarak Tanrı'nın sağlayışını söyleyebiliriz. Şimdi Tanrı'nın yarattıklarını koruması ne demek? Hani oradan başlarsak, Tanrı yarattıkları, yani Tanrı her şeyi yarattı ama orada bırakmadı. Yarattıklarının aynı zamanda varlıklarını koruyor. Yani o varlıkların, yani varlığının varlık olarak yarattığı varlık şeklinde devam etmesi için onları koruyor, devam ettiriyor. Bu hem doğadaki gördüğümüz tüm varlıklar için geçerlidir, hem de tarih içerisinde geçerlidir.
0: Evet.
1: Mesela kutsal kitaptan yine hani ayetlerle bunu desteklemek gerekirse Matta'da 6. bölüm 26. ayetten başlayarak şunu okuyabilirim. Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Gece konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın size giydireceği çok daha kesin değil mi ey kıt imanlılar? Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğini ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. Yani tüm yaratılışa baktığımızda Tanrı'nın tüm yaratılışla ilgilendiğini görüyoruz. İnsanlarla ilgileniyor ama sadece insanlarla değil, gökte uçan kuşlarla, işte ki doğadaki bitkilerle ilgileniyor ve onların ihtiyaçları olan, onların işte kuşların yaşaması için ne ihtiyaçları varsa onu sağladığını görüyoruz. Bitkilerin bitki olarak devam etmeleri için, büyümeleri, gelişmeleri için ne gerekiyorsa Tanrı'nın bunları sağladığını görüyoruz. İnsanların da yiyeceklerini sağlıyor, yiyeceklerini sağlıyor. Yani bunları biz kendimiz yaratmıyoruz ve bunlar kendiliğinden de yaratılmıyor. Yani Tanrı bunları sağladığı için, devam ettirdiği için biz bunlara sahibiz ve kendi yaşamımız devam ediyor. Tabii ki Tanrı bunları nasıl devam ettiriyor? Baba, yani kutsal kitaptan biliyoruz. Baba oğul aracılığıyla, yani Tanrı sözü aracılığıyla her şeyi devam ettirir. Tanrı sözü aracılığıyla her şeyi yarattığı gibi sözü aracılığıyla da her şeyi devam ettirir. Koleseliler 1.17'de şunu söylemektedir. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani o dediği kişi İsa Mesih, yani Rabbin sözü. Biz varlığımızı onda sürdürüyoruz. Yine İbrahimler 1. bölüm 3. ayette oğul Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Yani o devam ettirmese gerçekten bizim varlığımızın devamı mümkün değildir. Eğer Tanrı koruyucu, devam ettirici bu aktivitesini yaratıklarından bizden çekse hiçbir şeyimiz kalmaz. Çünkü biz hiçbirimiz kendiliğimizden var olamıyoruz. Yani benim ben olabilmem için, işte bu diyelim ki ağacın ağaç olabilmesi için Tanrı'nın onun varlığını koruması, benim varlığımı koruması ve bize yaşam vermeye devam etmesi lazım. Çünkü yaşam Tanrı'dan kaynaklanıyor. Bunu daha önce de açıklamıştık. Hani Tanrı o yaşamı benden çektiğinde, işte ağaçtan çektiğinde biz yaşayamayız veya o ağaç bir bütünlük içerisinde varlığını devam ettirmekte. Onun tüm işte hücreleri, yapısı bir bütünlük içerisinde, bir düzen içerisinde varlığını devam ettirmekte. Yani o kendiliğinden, kendi başarısıyla o şekilde durmuyor. Dolayısıyla Tanrı yaratılıştan eğer devam ettirici gücünü çekse hiçbir şey devam etmez. Yani biz Tanrı sayesinde yaşamaya devam ediyoruz. Onun sözü sayesinde devam ediyoruz. Yani Tanrı'nın devam ettirici aktivitesi, yani yarattıklarını koruması bu anlama gelir. Tıpkı şeyin gibi düşünmek lazım. O ışığın, bu havadaki varlığı güneşin sürekli sağlayışına bağlı olması gibi. Eğer güneş ışık vermeye devam etmese bu havada ışık olmaz. Yani Tanrı da bize yaşam vermeye, tüm hayatı düzen içinde devam ettirdiği için, o gücüyle devam ettirdiği için biz devam edebiliyoruz. Bu da Tanrı'nın lütfudur.
2: Amin. Evet, bu sağlayışı konusu gerçekten aslında önemli bir konu. Kutsal kitapta, ben burada aslında kişisel bir soru sormak istiyorum konuya devam etmeden önce de. Seni böyle etkileyen, yani Tanrı'nın birçok sağlayışı var da mesela bu konuda sürpriz oldu, belki bu formatın dışında değil ama formatın içinde gibi bir soru bu. Tanrı'nın en çok seni etkileyen sağlayışı neler var hayatında? Yani mesela Tanrı'nın bu sağlayışı beni gerçekten şu şekilde teşvik ediyor dediğin konular var mı Murat? Hiç düşündün mü bunları derin derin Rabbin önünde durduğun zamanlar?
1: Yani her şey önce Tanrı'nın bana yaşam vermesi zaten en büyük büyük bir ayrıcalık. Yani birçok insan aslında yaşamın değerini çok yani anlayabilmiş değiller. Yani Tanrı beni var etti. Yani ben yoktum, şimdi varım. Yani ben olarak varım. Sen olarak varsın. Bu ne kadar değerli bir şey. Yani nefes alabiliyoruz. Hamdolsun Tanrı'nın işte yarattıkları muhteşem şeyler var. İşte doğa var. Tamam, insanlar bunu kötüye kullanıyor ya, maalesef. Bozuyor ama baktığımızda ne kadar güzel, ne harika. Hani doğa harika, yaratıkları harika, bitkileri harika. Ne bileyim işte işte hepimiz belli bir aile içinde doğuyoruz, yani değil mi? Yani tek başımıza yaratılmıyoruz. Yani bir ailenin çocuğu olarak doğuyoruz. Hani ailemizi düşünelim, annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, akrabalarımızı düşünelim, komşularımızı düşünelim. Yani bunlar ne kadar büyük bir ayrıcalık. Yani yaşadığımız ülkeyi düşünelim, ne güzel bir ülkede yaşıyoruz, ne bileyim, güzel insanlar var, değil mi? Yani bunların hepsi ayrıcalık. Yani Tanrı'ya bunun için hamd ediyorum, yani şükrediyorum. Yani beni yarattığı için, bu ailede yarattığı için, işte bu ülkede yarattığı için, gerçekten kendisini bana tanıttığı için, yani gerçekten kendisini bana yakınlaştırdım.
2: Özellikle İsa Mesih aracılığıyla.
1: Evet, İsa Mesih aracılığıyla gerçekten onu tanıma fırsatını verdi. Gerçekten çünkü hayatımdaki en büyük özlem oydu, Tanrı'yı tanımak. Hani büyük bir ayrıcalık, Tanrı'nın sağlayışları o kadar büyük ki. Yani Tanrı bunları sağlamazsa da, yani bunların hepsi Tanrı'dan geliyor. Çünkü benim kendimden bir şey kattığım, kendi başarımda olan bir şey değil. Dolayısıyla insanlar o şekilde düşünmeli. Yani sahip oldukları çok şeyler var aslında ve bu sahip oldukları Tanrı'dan geliyor. O yüzden aslında Tanrı'ya yönelip şükretmemiz lazım. Yani ne kadar onu yüceltsek de azdır.
2: Yine kişisel bir soru olacaktı. Sence insanlar bunu neden başaramıyor? Yani bu harikalara, sen çünkü az önce sağlayışı hakkında, işte Tanrı'nın yarattıkları korunması, devam ettirmesi ve amaçlarının gerçekleşmesi için olayları yönlendirmesi ve yönetmesi gerekiyor tabii ki. Ama biz bunu göremiyoruz, bu güzellikleri, bu harikalıkları. Yani sence insanların bu gururundan mı, bencilliğinden mi kaynaklı, ya da sen buna nasıl bir ad verirdin? Bu dengeyi sağlayamamaların nedeni?
1: Aslında burada aslında bir özgür irade konusu devreye giriyor. Bu da Tanrı'nın diğer bir sağlayışı, yani Tanrı'nın işbirliği yapan sağlayışı konusu gündeme geliyor. Yani evet. Tanrı yani ikinci nedenlerle işbirliği yapıyor. Yani bu konuya geldiğimizde, yani diyorsunuz Tanrı'nın bir şeyi var, bir düzeni var, bir Tanrı tamam her şeyi yarattı ama bir düzen içinde yarattı. İşte doğa kanunları var, insana özgür irade verdi, işte insana akıl verdi, işte ahlaki değerler verdi. Ama Tanrı çalışırken genellikle yani onların etkinliğini ortadan kaldırmaz, onlarla işbirliği yapar. Çünkü onları yaratan, devam ettiren de Tanrı'dır. Mesela Yeşaya 26. bölüm 12. ayette şunu söyler: Ya Rab, bizi esenliğe çıkaracak sensin, çünkü ne yaptıysak hepsi senin başarındır. Tamam, biz bir şey yapıyoruz ama orada Tanrı'nın gücü bizde, bize bu imkanı verdiği için biz yapabiliyoruz. Mesela Filipililer 2. bölüm 13. ayette şunu söyler: Çünkü kendisine o işin nedeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde yetkin olan Tanrı'dır. Yani Tanrı bu ikinci nedenleri ortadan kaldırmaz. Onlara saygı gösterir. Ve bunlardan bir tanesi de Tanrı'nın özgür iradesidir.
2: Özgür irade, evet, bu konu da önemli. Aslında o özgür iradesi konusunda belki diğer programımızda konuşursak daha iyi olur. Çünkü burada seni, kusura bakma, durdurmam gerekiyor. Programımızın sonuna geldik bu bölümde. Öncelikle çok teşekkür ederim buraya kadar verdiğin bilgiler için sevgili Murat Bağır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Murat Bağır stüdyomuzda ve bugün özellikle Tanrı'nın sağlayışı hakkında bize detaylı bilgiler verdi ve aynı zamanda özgür iradesi hakkında bir pencere açtı. Bunu da diğer programımızda sizinle birlikte sizlere sunmaya çalışacağız. Bize sorularınız varsa soru@radyomaranta.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Murat Bağır, teşekkür ederiz programımıza tekrar renk attığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize esenlikler ve iyi haftalar diliyorum.
2: Hepinize iyi haftalar. Esenlikle kalın.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları, Hristiyanlık inancının merkezi, doğduğu, yayıldığı topraklardır. Hristiyanlığın tüm izlerini bu toprakların her köşesinde görmek mümkün. Biz de bu programda Anadolu topraklarında Hristiyanlığa daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum sizlere, bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. İyiyim. Mutluyum burada olmak, sizinle bu konuları konuşmak. Mutluyum. Hatırlamak. Hiç olmazsa unuttuklarımızı hatırlıyoruz. Ve evet, biz de yavaş yavaş imanda gelişmemize sebep oluyor.
0: Evet. Biz de çok mutluyuz burada olduğunuz için. Bu bölümde aslında Türkiye Cumhuriyeti döneminde Anadolu'da Hristiyanlığın içinde bulunduğu duruma ve Protestanlığın bu dönemdeki gelişimine bakacağız. Cumhuriyet dönemine geldik artık ve bu dönemde Cumhuriyet dönemine baktığımızda Hristiyanlar için olumlu olumsuz birçok şey yaşanmış. Evet. Tabii ki bu dönemde bazı kiliseler ve çevre bölgelerde uyanışlar gerçekleştiğini görüyoruz. İsa Mesih'in müjdesini duyurmak konusunda daha ön plana çıkılıyor sanırım bu dönemde. Hı hı. Bazı kişiler var. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Bu çevre bölgeler neresi? Neler oldu Cumhuriyet döneminde diye ya sormak istiyorum.
1: Tamam. Çünkü aslında Cumhuriyet yepyeni bir dönem. Artık Osmanlı bitti, değil mi? Osmanlı'daki Hristiyanlara bakış açısı bitti. Şimdi Cumhuriyet döneminde Cumhuriyeti kuranlar kafalarında inanç yoktu. Hristiyanlık, Müslümanlık da yoktu. Ama Türklük vardı ve ne yazık ki Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılında tabii kilise biraz zor durumdaydı. Ama Rab sakin durmaz. Rab sakin durmaz. Rab bir uyanış yaptı. Gedikpaşa'da, Beyazıt'taki Gedikpaşa'da bir uyanış başladı. Geceleyin insanlar toplanıyor. Tek tek insanlar toplanıyor. Sabaha kadar dua ediyorlar, İncil'i vaat ediyorlardı. Ve bu ruh İstanbul'a dağıldı. İstanbul'dan başka yere dağıldı. O ölü topraklar dirildi. Ve bunlar İncil'le, ilahilerle devam ettiler. Eski gönençlerine geldiler. Eski durumlarına geldiler. O korku gitti.
0: Baktığımız zaman konuşmuştuk Kitab-ı Mukaddes şirketinden ve yıllar içerisinde varlığını sürdürdüğünü de görüyoruz aslında. Cumhuriyet döneminde de kutsal kitap, İncil nasıl insanlara ulaştırıldı? İnsanlar rahatlıkla İncil bulabiliyorlar mıydı?
1: Tabii. Kitab-ı Mukaddes şirketi 1820 yılında kuruldu. Hı hı. Aslında 1820 yılında kuruldu. Önce İskoçya'da kuruldu. Ve şirketin kuruluşuna bir sebep bir kadın. Mary adında bir kız. Kendi diliyle, İskoç diliyle bir kutsal kitap istiyordu. Bulamadı. Hı hı. 20 kilometre uzakta aya yürüyerek dediler ki orada bulabilirsin. Gitmiş orada, pastörün orada. Dedi ki ne yazık ki dedi, bir tane kaldı, o da verildi. Hı hı. Ağladı. Ağlayınca bu adam üzüldü. Verdi ona. Kızcağız daha önce kaç yıl çalışmıştı ve biraz para biriktirdi, onu aldı. Ama ne yaptı? Kutsal kitabı alınca bütün dil sabaha kadar okuyordu ve yazıyordu. Bir gün kutsal kitabı verdi. Dedi teşekkür ediyorum, benim de kutsal kitabım. Nasıl? Hepsini yazdım. Bunu düşündürdü adam ve gitti kentin yöneticilerle oturup Kitab-ı Mukaddes'i kurdular. Ve Türkiye kuruldu 1920'de ve önce de İstanbul'da, merkezi İstanbul'da. Sonra daha önce de söylediğimiz gibi Bible House, kutsal kitaphanında madaa vardı. Ve o günden beri 220 yıldır her yerde İncil yayıldı. Bütün Balkanlara, Türkiye'den bütün Balkanlara, bütün Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya. Tabii Orta Doğu'ya Arapça basıyordu İncil'i. Hı hı. Mesela Farsça, Azerice, Bulgaristan'da bu Kiril basıyordu ve birçok yere, hatta Kırım Savaşı'nda bile, Kore Savaşı'nda bile Türkiye'den binlerce İncil gitti ve askerlere dağıtıldı. Görevini yaptı ve kutsal kitap, Kitab-ı Mukaddes şirketi daima devletin yasalarına uygun hareket ettiler. Asla devlete karşı, devletin yasalarına karşı hareket etmediler ve bugüne kadar duruyor. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk yayın evi ve 2200 yıldır, 220 yıldır var olan bir kuruluştur.
0: Peki o dönemde insanlar İncil'e rahatlıkla ulaşabiliyorlar mıydı? Ya da İncil rahatlıkla insanlara verilebiliyor muydu?
1: Şimdiki gibi değildi. Şimdi interneti aç, istediğin yerde İncil alabilirsin. Hatta İncil almasa bile indirebilirsin. O zaman da ne yazık ki yoktu. Ancak mesela İstanbul'da bir dükkan vardı. Oradan geçerse tesadüfen bulabilirdi. Ya da ilan veriyordu gazetelerde. İlanın üzerinde bir mektup yazıyorlardı, gönderiyordu. Ben de 1967 yılında 14 yaşında bir ilan üzerinde diyor ki eğer kitabı mukaddes istiyorsanız şu adrese yazın. Hiç unutmam, posta kutusu 186 Sirkeci. Hemen yazdım, düşün, o düşünceyle yazdım ve bana bir kutsal kitap geldi ama parayla geldi. Hı hı. Ama insanlar öyle. Ama şimdi çok daha fazladır. Ulaşabilirsin internet, YouTube'a gir istediğin kadar. İstediğin yayın evinde. Yani like yayın evinde de İncil satılıyor.
0: Evet, artık da teknoloji gelişti. Dediğiniz gibi artık aplikasyonlar var. Ücretsiz neler, İnciller neler var. Kiliselerden alınabiliyor. İnternet üzerinden alınabiliyor. Birçok yolla tabii ki insanlar artık sahip olabiliyorlar. Peki protestan inancına sahip kişiler nerelerde toplanıyorlardı? Sayı olarak çoklar mıydı o dönemde?
1: Şimdi o dönemde söyleyeyim sana, 1915'ten önce sayı çoktu. Sana söylüyorum ama çok çoktu, çok kişiler vardı. 1915'ten sonra bu sayılar azaldı. Ama Cumhuriyet döneminde de yavaş yavaş insanlar toparlanmaya başladı. Kiliselere gitmeye başladı. Aslında 1990'dan sonra daha çok rahat bir şekilde protestanlar, dernekler kurmaya, vakıflar kurmaya

En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Behnam Bey, aslında Cumhuriyet döneminden konuşuyoruz. Cumhuriyet döneminde kiliseler nasıl büyüdü o dönemde, biraz anlatır mısınız?
1: Tabii yani tabii kilisenin büyümesi Rab'be bağlıdır, imana bağlıdır. Ve kilise, yani kilise derken imanların büyümesi. Bir hatırlar mısın, bir ara program yapmıştık, dedi ki hilesiz sütü özleyin. Hilesiz süt nedir? Rabbin sözüdür.
0: Evet.
1: Rabbin sözünü okudukça insan gelişiyor. Hatta yani bir Hristiyan sabit olamaz. Hristiyan canlıysa gelişmelidir. Ve bakın ne diyor burada Rabbin sözü, ikinci Petrus'ta diyor ki anlatıyor işte şimdi şu nitelikle sevgi, iyilik, ne bileyim kardeş severlik, hı hı, sadakat, bunlar olmalıdır. Bunlar olmasa kördür diyor. Diyor ki bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı, bak çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye,
0: hı hı,
1: daha dikkatli olun. Daha çok dikkatli olun. Şimdi düşünün ki bir ormandır, bir rüzgar estiği zaman çok kökleşmeyen ağaçlar ne olur? Tek tek tek tek düşüyor.
0: Evet.
1: İman hayatında da kökleşmeyen bir imanlı, imanda büyümeyen bir insan ufak tefek tecrübeler gelebilir. Her zaman tecrübe gelebilir, değil mi? Bir ekonomi sıkıntı olabilir, bir evlilik problemi olabilir, olabilir. Ve gerçekten kökleşmemişse düşecektir imanda. Ama hamdolsun Cumhuriyet döneminde imanlılarda daha çok güzel oldu. Ne oldu? İncil Türkçe çevrildiği, kendi dilleriyle daha çok İncil'e yönelik teolojik kitaplar, broşürler basıldı. İnsanlar okudu, kiliseler bir araya geldi, birbirlerini teşvik ettiler, hı hı, dua ettiler. Hatırlıyorum yani yıllar önce hatırlıyorum ayda bir kez bir yerde toplanıyorduk ve sabaha kadar. Sabah, işte akşam 7'den sabah 6'ya kadar. Sabah 6'da Rabbin sofrasını yapardık. Kardeşlik sevgisi demektir. Bu ayrılıyorduk. Hiç uyumadan sabaha kadar dua ederdik. Yani dua ederken bazen bir konu hakkında konuşuyorduk, dua ediyorduk, İncil okuyorduk. Ve gerçekten bu da uyanışın gelmesine sebep oldu. Daha sonra ne oldu? Eskiden Transworld Radio dediğimiz Lübnan'dan bir yayın yapıyordu radyo. İnsanlar dinliyordu. Arapça farklı değil ve Türkçe'de bazen onları dinliyordu. Ama daha sonra 24 saat programlar oldu, radyolarımız oldu, değil mi? Televizyonlarımız oldu. İnsanlar özgürce bakıyor, okuyor. Sonra kitap istiyor, kargolar geliyor ve gerçekten bu kilisenin büyümesine, sayısal gelişmesine ve imanda kökleşmesine neden oldu.
0: Evet.

0: Peki Cumhuriyet döneminde de eşeğit edilen Hristiyanlar var mı? Zorluk yaşayan, sıkıntı yaşayan?
1: Vardır. Yani bilinen şey şekliyorum. Mesela o Haralambos dedim ya, Haralambos. Onu anlattı geçelim. Ama 1980 yılında Adana'da bir karı koca vardı. Amerikalı ve bu Amerikan dershanelerinde ders veriyordu. Bir gün karısı da hamileydi ve bir gün kapı açıldı. Çıkınca öldürdüler. David Gutman diye bir adam 1980'de. Sonra 4 ay sonra oğlu oldu ve oğlunun adını da ne koydular biliyor musun? Zafer. Bak, annesi yani adamın karısı lanet okuyacağına bereketledi. Ondan sonra 2007 yıllarında, 2007 yılında önce Trabzon'da, 2006 yılında Şubat'ta Trabzon'da bir Katolik papaz Santoro dua sırasında birisi gidiyor, 18 yaşında birisi gidiyor ve onu öldürüyor. Ama onun ölümü de çok bereket oldu. Nasıl oldu? Onun cenazesi İtalya'dan oldu ve gazeteler annesi ve kız kardeşini buldular. Annesi ve kız kardeşi dedi ki evet, o oğlumuzdur, kardeşimdir. İmanı uğruna şehit oldu. Ne mutlu. Biz onları öldürenleri de seviyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Sonra 2007 yılında da Malatya'da da üç kardeşimiz öldürüldü Zirve. Neyse, o akşam Malatya'ya gittim. Ertesi gün bir toplantı yaptık. Sonra orada birisi yaklaştı. Dedi, bu durlarla görüşebilir miyiz? İşte hem iki kardeşimizin iki karşı evliliğiyle falan. Neyse, gittim onlara söyledim, rica ettim. Tamam dediler, onu çağırdım geldi. Kardeşimizin evine gittik. Perişandı zaten, kocası öldü. Adam mikrofonu uzattı böyle. Mikrofonu uzattı. Ve Şems'e dedi ki işte dün sabahleyin beraber kahvaltı yaptık ve şu ayetleri okuduk, uğurladık ve duydum. Ama dedi benim kocamı bir amaçla öldürdüler. O imanlıydı, şimdi cennettedir. Ve öldürenleri bağışlıyorum. Böyle deyince adam zannetti ki delirmiş. Bana baktı. Dedim doğru söylüyor, Hristiyanlar böyle derler falan. Sonra şeye gittik, Tilman'ın eşine de gittik. O da aynı şeyi söyledi. Akşam beni arıyor, diyor ki bak, program yaptı, aynı şeyleri söyledi. Ve gerçekten belki 1000 misyonerden daha çok iş yaptı. İşte Hristiyanlık budur kardeşim, değil mi? Sonra biliyorsun meşhur gazetesi yazarı, onu da öldürdüler. Tabii adam da iyiydi, kalemi de güzeldi, öldürdüler. Daha sonra 4 yıl önce yine Diyarbakır'da bir Koreli aile vardı. İşittiniz mi, bir Koreli aile vardı. Akşam aradılar adamı, dediler ki gel bize İncil'i anlat. Çıktı ve onu öldürdüler. Ertesi gün yine gittim ve kadın perişandı. Ama hamdolsun bu kardeşlerimizi öldürenleri bağışladık, sevdik. Ve bir gün, umarım bir gün onlarla karşılaşacağım. İmana gelmiş olarak, Hristiyan olmuş olarak, pişman olmuş olarak onlarla karşılaşacağız.
0: Evet. Bu arada tabii ki gelişmeler de oluyor. Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği de kuruluyor. Bir dernek. Bu dernekten de bahsedebilir misiniz? Amacı nedir? Bir inanç bildirgesi var.
1: Şimdi biliyorsunuz bu dernek 1990 yılında kuruldu ve Türkiye kilise o dönemde gerçekten çok zorluklardan geçiyordu. Sonra bir araya geldik. Bu 1990 yılında bir araya geldik ve ilk kez Türkiye Kiliseler Birliği danışma olarak kurduk. Ama amacımız şuydu. Amacımız, bakın ben söyleyeyim. Amacımız yepyeni bir kiliseler ya da karşıt ya da insanları kötülemek değil. Amacımız kiliseler arasında, yani bizim Protestan Kilisesi arasında sevgi ve saygıdan kaynaklanan bir birlik ve işbirliği sağlamaktır. İkinci amacımız Türkiye Protestan Kiliselerinin ortak yararları için anlaştıkları faaliyetlere etkin olmaktır. Mesela birisi bazen kiliseniz diyor ki bir tapınma yapalım, değil mi? O noktada birlikte birbirimize yardımcı olmaktı. üye kiliseleri devletimizin önünde ve üye kiliseler tarafından gerekli görülen bir platformda temsil etmek ve onların sözcüsü olmak. Şimdi birisinin bir sorunu varsa herkes gidemez ama bu kurulan tek dediğimiz bu danışma kurulunun başkanları gidip de devletin önünde onları savunacak veya Protestan kiliselerin TC yasaları önünde hukuksal konularını izlemek ve hesaplamak. Bir sorun varsa avukat tutmak, ilgilenmek. Ve konu aslında buydu. Ve tabii bizim amacımız bütün Türkiye'deki Protestan kiliseleri bir şemsiye altında almak ve ortak bir inanç yapmak. Bu ortak inanç neydi? Tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Baba, oğul ve kutsal ruh diye tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Zaten ayetler vardır. Bakın okuyayım ayette. Ayet 1. Korintoslar 8-6'da diyor ki bizim için tek bir Tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracıyla yaratıldı. Biz de onun aracıyla yaşıyoruz. Ve tek bir kutsal ruh Tanrı vardır. Tek Tanrı vardır. İkinci olarak tek kitap, kutsal kitap. Kutsal kitabın Tanrı'nın sözü ve değişmezliğine inanıyoruz. Ve bütün konuşmalarımız, tanışmamız bu kitabın çerçevesinde olacak. Eğer hepimiz aynı şeye inanırsak problem olmaz değil mi? Evet. Farklı şeyle konuşmak. Sonra tek sorun vardır, o da günah sorunudur. Kilisede bir tek sorun, günah sorunudur ve o günah sorunu çözülmelidir. O da İsa Mesih yapar, İsa Mesih çözer. Sonra tek kurtuluş vardır, o da İsa Mesih. Diyor ki Tanrı ile insan arasında, 1. Timoteus'ta insan, Tanrı ve insan arasında tek bir kurtarıcı vardır. O da ki cümle uğruna, herkes uğruna canını veren İsa Mesih'tir. İsa Mesih lütufla bizi kurtarıyor ve o aracıdır, o bizim savunmandır, o avukatımızdır. O vasıta olmadıkça hiç kimseye baba gelmez. Zaten söyledi, yol, gerçek ve yaşam benim değil mi? Yuhanna 6'dan bana iman eden kurtulacaktır. Ve ben vasıta olmadıkça kimse babaya cennete gitmez. Tek kurtuluş vardır. Bak hepimiz aynı şeye inandık. Tek lütuf vardır, kurtuluş. Yani şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Biz lütufla kurtulduk. Ama lütufla kurtulduğumuz için tabii iyilik yapacağız. Katkı sağlayacağız, insanlara yardım edeceğiz, merhamet. Ama bunları yaparken bunlara güvenmiyoruz. Bunlar bizi cennete götürmez.
0: Evet.
1: İmanımızın ürünüdür bunlar değil mi?
0: Evet.
1: Bizim gereklidir işimiz. Ama lütufla kurtuluş ve tek ruh var. Baba Allah ve kutsal ruh dediğimiz. Ve tek beden var, o da kilisedir. Kilise Rab'in bedenidir. Kardeşlerdir. Ve tek son vardır. Bir gün İsa Mesih gelecek. Hepimizi yanına alacak. Ve biz ebediyen göklerde olacağız. Ne güzel. Bundan daha güzel bir umut var mı?
0: Evet, gerçekten. Herkesin umuda ihtiyacı var. Ve kalıcı, son bulmayan bir umut. İsa Mesih'in ikinci gelişiyle aslında Hristiyanların tek umudu diyebiliriz.
1: Ve yakında da geleceğe inanıyorum. Onun için hazırlıklı olalım. Bir ayet söyleyeyim. Daniel 12:10'da diyor ki son günlerde birçokları kendilerini arıtıp temizleyecekler ve lekesiz durma. Kesinlikle söyleyeyim, ne kadar istersin hayatın boyunca papazlık yap, müjdecilik yap, ne yaparsan yap, eğer Rab'in yanına yüreğinde bir leke varsa gidemez cennette. Lekesiz olmamız lazım, kutsal olmamız lazım. Mesih'in kanıyla paklanmamız lazımdır. Bu çok önemlidir ve teşvik ediyorum, herkes dikkat etsin kendine, aratıp temizlesin ve lekesiz duruma gelsin. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bundan daha güzel olmuşsa. Ve de bu ayet de vardır. Leviler kitabının özeti şudur. Tanrı benim, kutsalım, siz de kutsal olacaksınız. Ve Rab dedi ki madem ki ben kutsalım, sizi kutsal kıldım, siz de kutsal olacaksınız. Hatta daha ağır bir şey vardır. Onu da okuyayım. Birinci Petrus bak. 1. Petrus ne kadar güzel olur. Diyor ki bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayıp eyleme, yani tetikte olun. Ayık olarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görülmesiyle size sağlanacak olan lütfe bağlayın. Söz dinlemeyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Yani tövbeden önceki duruma uymayın. Ve bak bu sizi çağıran, kim çağırdı bizi? Tanrı. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olun. Nitekim yazılmıştır, bak söyledim size Levile'de. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Ama biliyor musun bak, her davranışınızda, insanlara bakışınızda, insanları selamlamanızda, insanlarla görüşmenizde kutsal olun. Bu evet. Kilisenin çağrısıdır. Ve kutsal olmayan bir kimse Tanrı'nın yüzünü göremez.
0: Evet. Tabii ki bunu yine de kendi çabalarımızla yapmamız mümkün değil.
1: Asla.
0: Yalnızca ve yalnızca İsa Mesih'e iman sayesinde ve aldığımız kutsal ruh sayesinde olabilir. Onun için iman çok önemli. Yine
1: çok
0: de
1: doğru.
0: İsa Mesih'e kendi
1: Amin.
0: Çabamızla
1: ne
0: hiçbir
1: güzel.
0: Şey yapamıyoruz. Ve baktığımız zaman aslında bu program serisinde çok eskilere gittik. Bütün süreç boyunca baktık. Ve aslında gerçekten Tanrı'nın gücüyle nasıl bu inancın büyüdüğünü gördük.
1: Ya.
0: Kimi zaman zulümler oldu, kimi zaman daha iyi dönemler olmuş Hristiyanlar için.
1: Zaman zaman.
0: Doğru. Ama görüyoruz ki aslında gerçekten İsa Mesih'e sadık kalan imanlar sayesinde, yürekten bağlı kalan imanlar sayesinde nesiller boyunca devam etmiş Tanrı'nın gücüyle. Tabii ki. Ve günümüzde de aslında birçok şehirde şimdi Protestan kiliseleri var. Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır. Kiliselere rahatlıkla gidip sorular sorabilirler mi? Ziyaret edebilirler mi? Öğrenmek istedikleri konular varsa ne yapabilirler? Nasıl bir yol izlemeli? Behnam Bey biraz bahsedebilir
1: aslında
0: misiniz?
1: Aslında çok basit oldu. Yani her şeyden önce internete girebilir ya da birçok Protestan kiliseleri sürekli açıktır. Orada birisi vardır. İsterse gidip soru sorabilirler. Ve her kilisenin önünde de bir masa var, İncil vardı, kitaplar var. İsteyen gidip olabilir. Hiç sorun değildir. Ama en önemli bir sorun düşünüyorlarsa internetten isteyebilirler, kiliseden isteyebilirler, değil mi? Biz adres vermeyelim. İsteyen bakabilir internette.
0: Evet ve tabii ki kiliselere gittiklerinde Protestan kiliselerine bir çekinmelerine gerektirecek bir durum yok. Her zaman sıcak bir şekilde karşılayacaklardır. Sorularına
1: kesinlikle.
0: İştenlikle cevap vereceklerdir.
1: Kesinlikle.
0: Onun için bu anlamda da çekinmeyin. Ön yargılarınız varsa da bu anlamda ön yargılarınızı bir kenara koyarak gerçekten ne olduğunu öğrenmek için
1: çok doğru.
0: Protestan kiliselerine gidebilirsiniz. Bir İncil okuyabilirsiniz.
1: Çok doğru.
0: Bunlar çok önemli. Çünkü neye inandığımızı ya da neye inanmadığımızı bilmek gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Evet. Keyifli bir programdı. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
1: Teşekkürler.
0: Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
1: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve anlamaya çalışacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarında, bütün sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 18. bölüm 36. ayet üzerinde konuşacağız. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık veriyor. Bu sözler üzerinde konuşacağız, ayet üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda aslında sormak istiyorum öncelikli olarak İsa Mesih'in çağında insanların Mesih beklentisi nasıldı? Çünkü bir Mesih'in geleceğinden bahsediyor ve aslında dünyasal bir krallık da bekliyorlardı. Bir kral da bekliyorlardı aynı zamanda. Bu beklentiyi önce konuşalım ve daha sonra aslında benim krallığım bu dünyadan değil ne demek onun üzerinde duracağız.
1: Evet, yani o döneme baktığımızda Yahudiler bir Mesih bekliyordu. Hı hı. Ama bu sözleri anlamak için daha geriye doğru, yani aşağı yukarı 1800 yüzyıl gibi geriye doğru gidip İbrahim peygambere bakmamız lazım. 1000 yıl gibi geriye gidip Davut hı hı. peygambere bakmamız lazım. Ve onlar neden Mesih'in daha çok yeryüzü krallığı kuracağı konusundaki beklentileri vardı. Bunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yaratılış 12. bölümde Rab Avram'a, yani kutsal kitaptaki İbrahim peygamberin orijinal adı Avram, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Yani bunu dediği zaman Tanrı bir soy kavramı ortaya çıkıyor. Ulus yapacak. Ve seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Hı hı. Evet, yani ne demek istedi Tanrı İbrahim peygambere? Öncelikle onu büyük bir ulus yapacak. Evet. Yine İbrahim peygamberi Avram'ı kutsayacak. İbrahim peygambere ün kazandıracak. İbrahim peygamber bereket kaynağı olacak. Ve İbrahim peygamberi kutsayanları kutsayacak, lanetleyenleri lanetleyecek. Yeryüzündeki bütün halklar Avram aracılığıyla kutsanacaktır. İşte buradaki kutsanma ve bereket vaatleri aynı zamanda İbrahim peygambere verilen toprak vaatleriyle de ilgili oluyor. Yani ona bir toprak vaadi var. Çünkü onu çağırıyor ve başka bir yere gönderiyor. O evet. gönderdiği yeri ona vereceğini söylüyor. Ve bunu yine daha iyi anlamak için yaratılış 1-2 bölümlerde Tanrı'nın Adem'e yönelik soy toprak ve kutsanma vaatlerine bakmalıyız. Hı hı. Yani günahlı Adem soyu yerine İbrahim'in soyuna yönelik ve tüm yeryüzü yerine vaat edilmiş bir toprak vaadi var. Adem'e evet. verilen vaat nedir? Gidin yeryüzüne egemen olun. Yani bütün yeryüzünün egemenliğini verdi. Ama günah nedeniyle hı hı. ne oldu? Adem bunu kaybetti. Daha sonra İbrahim peygambere belli bir yer veriyor. Yani belli bir yerde toprak vaadi veriyor. İşte Yahudiler de İbrahim peygamberin soyundan geldikleri için, Avram'ın soyundan geldikleri için onlar daha çok bu toprak vaadi üzerine odaklandılar ve orada kaldılar. Hı hı. Ama bu okuduğumuz ayetlerde yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak dediğinde burada bir ruhsal kutsama olduğunu da unuttular. Ve birinci yüzyıl Yahudiliğine baktığımızda bir Mesih bekliyor, bir kurtarıcı gelecek ve bu toprak vaadini tekrar gerçekleştirecek diye düşünüyor. Yine bu sürece baktığımızda, yani İbrahim peygamberin aldığı vaate baktığımızda bu toprak vaadi bir anda gerçekleşmiyor. Yani çıkışta Mısır'dan çıktıktan sonra işte Musa peygamber bu vaat edilen topraklara kadar geliyor ama giremiyor. Yeşil döneminde giriyor. Bir evet. kısım toprak alınıyor. Daha sonra Davut peygamber döneminde genişliyor ve en yüksek noktasına varıyor. Ama sonra İsrailliler günah işledikleri için o zaman yargılanıyorlar, sürgüne evet. gidiyorlar, topraklarını kaybediyorlar. Ama hep bu yazılara bakarak, yani peygamberlere de bakarak, evet yani Mesih gelecek ve bu toprak vaadi gerçekleşecek diye düşünüyorlar. Ama bu düşünceleri tabii ki İsa Mesih geldikten sonra
0: beklediği gibi
1: olmadığını beklediği gibi olmuyor yani uymadığını görüyorlar.
0: Evet, o zaman baktığımızda o halkın bir Mesih beklentisi var. Ama daha çok dünyasal anlamda onlar için bir şeyler yapacağını düşünüyorlar. Ruhsal açıdan anlamadılar diyebiliriz. Peki burada İsa Mesih'in bahsettiği krallık nasıl bir krallık? O zaman onun üzerinde biraz konuşalım.
1: Evet, yani onlar anlamadılar. O dönemin Yahudileri bir ruhsal krallığı anlamadılar. Ve dünyasal vade odaklanmaların nedeni belki de sonsuz yaşamla ilgili çok fazla fikirleri de yoktu. Çünkü eski antlaşmada evet kurtuluş, vaat edilen Mesih var ama sonsuz yaşamın ne olduğu çok fazla açıklanmamış ve vurgulanmamış. Onlar da buna bakarak sadece dünyasal olana odaklanırlar. Ama İsa Mesih geldikten sonra Tanrı'nın egemenliği ile ilgili olarak krallık sözünü kullanıyor. Ve bu bugün kutsal kitabı da biz okurken Tanrı'nın krallığı dediğimizde yani bütün evrene sahip, bütün yaratılışta mutlak iradeye sahip Tanrı'yı anlıyoruz. Ve yine Tanrı'nın krallığı dediğimizde ya da kral olan Tanrı dediğimizde aslında kutsal kitabın bu kral olan Tanrı'yı ve onun insanlarla ilişkisini ve tasarlarını anlattığını anlıyoruz. Yani tek kral var, yaratıcı Tanrı'dır. Evet. Ve dünyasal bir örnek kullanıyor. Nasıl krallar yetki sahibiyse ve mutlak yetkiye sahipse egemenliği altında olanlara Tanrı da diyor ki ben sizin kralınızım. Ve 1. Tarihler 29. bölüm 11-12 ayetlerde Ya Rab büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir Ya Rab. Sen her şeyden yücesin diyor. Ve burada anlıyoruz ki Rab yani her şeyin sahibi, yaratılışı sahibi. Ama aynı zamanda insanların ve toplumun da sahibidir. Yine bu krallık dendiği zaman İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanıdır. Üçüncü olarak da İsa Mesih'in tekrar gelişiyle kurulacak yine bir fiziki egemenlik var. Yani İsa Mesih tekrar geldiğinde yeryüzünde Tanrı'nın mutlak egemenliğini kullanacak. İkinci başlıkta söylediğim İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanına ise tövbeyle giriliyor. Ve İsa Mesih orada diyor ki bu dünyada yani benim krallığım bu dünyadan değildir dediğinde bir ruhsal krallık var. Ve İncil'deki öğretilerinde de nedir? Bu krallığa tövbe edilerek giriliyor.
0: Evet. O zaman tabii ki dünyasal olmayan bir krallıktan bahsediyor. Bu krallığı daha iyi anlamak açısından bu krallığın özellikleri nedir aslında?
1: Romalılar 14. bölüm 17. ayette şunu yazıyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yiyecek, içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Şimdi buradaki egemenlik kavramını yine krallık olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü Tanrı'nın krallığı yiyecek, içecek sorun değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Bu bölüme baktığımızda o dönemde çok tartışılan bir konu vardı. Putlara sunulan kurban etinden yenilir mi, yenilmez mi diye. Ve o zaman Pavlus'un öğretisi neydi? Yani dua ile kutsanan her yiyecek yenilebilir ama kardeşin inciniyorsa sen bunu yeme. Evet. Yani bu şekilde söylüyor ve asıl konuya yönlendiriyor. Yani yemek içmek üzerine o kadar çok tartışıyorsunuz ama yani asıl konu doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Yani Tanrı'nın krallığı budur. Neyi anlatmak istiyor? Doğruluk demekle aklanma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umudundan söz ediyor, barışmadan söz ediyor. Bu aklanma sözcüğü aynı zamanda doğru sayma olarak da çevriliyor. Tanrı insana akladı dediğinde, müjdede, müjde aracılığıyla akladı dediğinde Tanrı insanı doğru saydı diyor. Bu hukuki bir terim ve mahkemelerde kullanılan bir terim o yüzyılda. Hı hı. Ve mahkemeye çıkan bir suçlu aklandın dediğinde aklandın, yani doğru sayıldın artık anlamına geliyor. Ve bu teknik terim Hristiyanlara, yani iman edenlere verilmiş bir vaadi anlatıyor. İsa Mesih aracılığıyla kişi doğru sayılıyor, yani günahkar olarak değil. Ama insanlara baktığımızda aslında günahkar. Ne diyor yine Romalılar mektupta? Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden tek kişi bile yok. Ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar. Engerek zehri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözlerle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunda bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Yani bu sadece İncil döneminde ya da Tevrat döneminde olan bir konu değil. Günümüzde de doğru olan bir kimse yok. Yani evet, kendi doğruluğuyla yaşayan bir kişi bile yok. Ancak işte kişi İsa Mesih'e iman ederse bu imanıyla aklanıyor ve doğru sayılıyor. O zaman bu krallığın özellikleri nedir sorunuza geldiğimde, birincisi doğruluk. Yani Tanrı tarafından doğru sayılma, Tanrı ile barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umududur.
0: Evet.
1: Ve diğeri de esenlik dediğinde, esenlik de birbirimizi geliştiren işler. Yani esenlik getiriyor, esenlik veriyor dediğimizde birbirimizi geliştiren işlerdir. Ve hemen bu ayetin bağlamında şu var, yani birkaç ayet sonra şunu yazıyor. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Demek ki Tanrı'nın egemenliği doğruluksa, esenlik de birbirimizle olan ilişkimiz de oldukça önemli oluyor. Bu noktada kilisenin birliği önemlidir. Ve Efeslilere mektupta aslında bu esenlik getiren işlerin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Diyor ki, bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün ve her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve babası birdir. Şimdi üçüncü ayette ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin sözü, esenlik getiren işlerle paraleldir. Ve buradaki bu esenlik de aldığımız çağrıya uygun yaşamamıza bağlıdır. Yani Mesih'ten. Evet. Ve bu çağrı ne? Alçak gönüllü olmamız lazım. Yumuşak huylu olmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım. Birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle davranmamız lazım. Demek ki Tanrı'nın egemenliği, doğruluk, esenlik dediğimizde esenlik Tanrı'dan geliyor ama aynı zamanda bu esenlik getiren işlere yönelmemiz lazım.
0: Evet, ve görüyoruz ki aslında bu dünyasal krallıklar gibi bir krallık, bir egemenlik değil. Çünkü dünyaya baktığımızda daha çok sıkıntı, sorun görüyoruz. Yöneticilerine baktığımızda aslında çok fazla doğru olmayan işler de görebiliyoruz. Ama Tanrı'nın egemenliğinde aslında esenlik, huzur, doğruluk var dediğiniz gibi. Ve biz aslında o egemenliğin içerisindeysek, o esenliğe sahibiz. Ve İsa Mesih'in ölümüyle aslında onun doğruluğuyla doğru sayılıyoruz. Huzur var orada ve herkes tabii ki böyle bir egemenliğin içerisinde olmak isteyecektir.
1: Evet, ve işte bu esenlik sevinç getiriyor. Nedir? Bu sevinç dediğimiz zaman da aklanma, Tanrı'yla barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umuduyla sevinmek. Hani biz sevinç dediğimizde yaşadığımız olaylara baktığımızda bazen sevinemiyoruz. Ama neye odaklıyor bizi? Evet, Tanrı seni akladı. Sonsuzlukta bak. Yani sadece bugünkü olaylara bakma. Sonsuzluğa bakarak sevin. Ve Tanrı seni kendisiyle barıştırdı. Evet. Bir çocuğu olarak kabul etti. Bununla sevin. Seni kendi yüceliğine eriştirme umuduyla sevin. Yani bu ne anlama geliyor? Biz sonsuza kadar yaşayacağız. Artık göksel bedenlerimize kavuşacağız. Kavuştuktan sonra ölümsüz olacağız. Bunlarla biz sevinmeliyiz diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, tabii ki bir umudumuz var ve Rab'de her birimiz sevinebiliriz. Çünkü geçici aslında bu dünyadaki zamanımız, belli bir zamana kadar yaşayacağız ama Rab'de sonsuza dek yaşayabileceğimizi görüyoruz imanla birlikte.
1: Evet, yani şöyle yazıyor zaten, Mesih'in kendisi bizim barışımızdır. Yani o zaman Mesih bizim barışımızsa biz bununla sevinmemiz lazım. O yani düşmanlığı yıkmak ve bütün insanları Tanrı ile barıştırmak için geldi. Hem uzakta olanlara hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Yani esenlik bu Tanrı ile barışmaktan geliyor.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Daha sonra birçok soruyla tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
2: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün Yuhanna 18:36 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye söylüyor. Ve biz aslında ilk bölümde yani bir Mesih beklentisi olduğu üzerinde konuştuk aslında halkın. Ve İsa Mesih'in de göksel bir krallığa sahip olduğunu, krallığının bu dünyadan olmadığını konusunda konuştuk ve bu krallığın özellikleri üzerinde konuştuk. Esenlik, sevinç ve doğruluk aslında olduğunu konuştuk bu krallığın ve buradan devam etmek istiyorum ben pastörüm. Şunu sormak istiyorum, İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması beden alıp bu dünyaya geldiğinde yapıp ettiklerini nasıl etkiledi aslında? Çünkü açıkça söylüyor, benim krallığım bu dünyadan değil. Aslında insanlar öyle bir beklentisi vardı. Bu dünya ile ilgili bir krallık istiyordu. Ama bunu olmadığını söyledi. Peki bu dünyaya geldiğinde aslında yaptıklarını nasıl etkiledi bu durum?
1: Tabii ki öncelikle kendisi krallığının ruhsal bir krallık olduğunu ifade ediyor. Ve yaptığı kudretli işlerde onun dünyasal bir kral olmadığını gösteriyor. Silah taşımadı. Öğrencilerine böyle bir öğüt vermedi yani silah taşıyın diye. Ordu kurmadı. Ya da öğrencilerine ordu kurulmasını söylemedi. Yani onun krallığı insan gücüne dayanmıyordu.
0: Evet.
1: Bu konudaki bir örnek de var. Kendisi ele verildiğinde ve işte onu tutuklamaya geldiklerinde anlatılan bölümlere baktığımızda şunu görüyoruz. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. Yani gelenler kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık var. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dost doğru İsa'ya gidip selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa, arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı. İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. Burada kılıç bıçak olarak düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne yaptı? İsa'yı tutukluyorlar. O öğrencilerinden bir tanesi, havarilerinden bir tanesi bıçakla başkâhinin kölesinin kulağını uçuruyor. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. İşte burada bu öğretiyi veriyor İsa Mesih. Onun krallığının dünyasal bir krallık olmadığını ve aynı zamanda kendisinin ruhsal krallığını da şöyle ifade ediyor. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? 12 tümen dediğinde neyi anlatmaya çalışıyor? Bir tümen 6000 kişiden oluşuyordu o dönemde. 12.000 tümen 72.000 kişi. Yani melek sayısı olarak bunu söylüyor. Sayılara çok odaklanmayalım da.
0: Evet.
1: Ama oradaki kişilere anlatmak istediği İsa Mesih buydu. Yani ben silahlarla, orduyla, topla, tüfekle çalışmıyorum bugünkü anlamıyla söyleyecek olursak. Uçaklarla, tanklarla yapmıyorum bunu. Nedir? Ruhsal krallık. Demek ki meleklerin de bir yetkisi var. Benim savaşım bu orduya, ruhsal orduya dayanıyor diyor. Ve Efeslilere mektupta da Paulus ilerleyen zamanda şunu söylüyor. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Şimdi aradan zaman geçti. Paulus vahiy aldı. Ve Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın diyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. O ne yapıyor? Bizim savaşımız insanlarla değil. Çünkü neden insanlarla değil? İsa Mesih insanların kurtulmasını istiyor. Onların kendisine iman ederek sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. O zaman biz insanlarla savaşıyorsak yanlış yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani savaşmamamız lazım. Ama onları kör eden, onları müjdeden uzaklaştıran konularla, ruhsal güçlerle, dua aracılığıyla savaşmamız lazım. Ve şöyle devam ediyor. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.
0: Yani evet, Tanrı'nın silahları var yani.
1: Evet, Tanrı'nın silahları. Bütün silahlarını kuşanın. Ve yine o dönemdeki bir Roma askerini örnek alıyor. Ama bu Roma askerinde bulunan silahlara ruhsal bir anlam yüklüyor. Diyor ki belinizi gerçekle kuşatın. Yani nedir? Belde silah taşıyan bir kemer yok da gerçek var. Göğsünüze doğruluk zırhı takın. Yani bu zırh nedir? Metal bir zırh değil de doğruluk zırhı. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Yani esenlik müjdesi, yani İncil'i vaaz etmeye hazır olun insanların kurtuluşu için. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Yani şeytanda ateşli ok var ama bizde iman kalkanı olması lazım. Yine bir çelikten ya da metalden yapılmış bir kalkandan söz etmiyor. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü yalvarış ve dua ile ruhun yönetiminde dua edin diye devam ediyor. Şimdi o zaman demek ki bizim silahlarımız nedir? Yani tanrısal silahlardır. Ruhun kılıcı dediği Tanrı'nın sözüdür. Kutsal kitapta yazılanlardır. Ve daha önce hatırlıyorum, bir kez bana sorulmuştu epey yıllar önce. İşte İncil'de kılıçla ilgili ayetler var ya da kılıç ayetleri var diyor. Yani bu kılıç ayetleri bağlamında okunmadığı, yorumlanmadığı için böyle bir anlam yükleniyor. Hatta işte Meryem'in yüreğine kılıç saplanacak dendiğinde yani orada biz gerçek kılıç görmüyoruz. Evet. Çünkü İsa Mesih birçok benzetmelerle konuşuyor. Hatta bir yerde diyor işte sineği süzer ayırır, deveyi yutarsınız. Yani biz buradan deve yutulacak anlamını çıkarmıyoruz. Yani evet. Bunun gibi olumsuz yorumlar var ama biz İncil'deki metinlere baktığımızda İsa Mesih'in ruhsal bir krallığı var ve savaşta kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır, insana karşı değildir.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih geldiğinde dünyaya sizin de anlattığınız gibi hiçbir şekilde savaşmadı. Hiçbir şekilde ordu kurmadı. Bunu da emretmedi zaten, yani savaşın, ordu kurun diye. Bu çok etkileyici gerçekten.
1: Evet, benim iman etmemdeki üç konudan sonuncusu budur. İsa Mesih düşmanlarınızı bile sevin diye öğretiyor. Yani iyi davranmaktan söz etmiyor. Bir esre bir bardak su verseniz iyi davranırsınız ama sevmeyebilirsiniz. Düşmanlarınızı sevin diye öğretiyor. Ve kendisi ordu kurmuyor, savaşmıyor ve kılıç taşımıyor. Eğer böyle olsaydı o da yalancı olacaktı diye düşünüyorum. Bütün samimiyetimle bunu söyleyebilirim.
0: Evet, gerçekten çok etkileyici. O zaman biz anlıyoruz ki aslında İsa Mesih gerçekten bizim günahlarımızı üzerinde aldı ve o çarmıhta bizim günahlarımız için öldü. Zaten bu amaçla geldi. Onun yaptıklarından da hangi amaçla geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, tabii ki Tanrı'nın krallığından bahsettik ve bu krallıkta aslında Tanrı otoriter midir, nasıldır, onu açıklayabilir misiniz?
1: Evet, yani şimdi Tanrı kral olduğuna göre, yine dünyasal krallara göre anlarsak bu bizim için iyi bir örnek olmaz. Yine daha önceki konuşmalarımızda Tanrı'ya babamız dediğimizde dünyasal babalarımıza göre düşünürsek belki yanlış Tanrı'yı anlayacağız. Burada da Tanrı otoriter midir dediğinde yine sözüne bakmamız lazım ve sözünde Tanrı sevgidir diyor. Yani o zaman demek ki Tanrı sevgi ise buna bağlı olarak Tanrı'yı anlamalıyız ve şöyle diyor İncil'de, kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. O zaman demek ki Tanrı'nın otoritesi dediğimiz zaman onundan bugünkü günahlı insanların yarattığı bir otoriteyi düşünmemeliyiz. Korku dediğimizde bugünkü insanları, günahlı insanların verdiği korkuyu düşünmemeliyiz. Tam tersine bir özgürlük var. Yani korku işkencedir diyor. Evet, Tanrı'dan korkmalıyız. Yani kutsal kitapta yazıyor ama bu onun büyüklüğünü, yüceliğini görerek korkmamız gerektiği anlamını veriyor. Ve biz bunu Tanrı'nın koyduğu ilkelere göre anlamalıyız. Tanrı sevgidir, ve aynı zamanda bu yetkin olan Tanrı her şeyin üzerindedir. Yani Tanrı'nın normları vardır, kuralları, ilkeleri, yasaları Tanrı'nın kendisi belirler.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih'e iman eden birçok insan da var ve Tanrı egemen bir Tanrı, onu da görüyoruz. Peki İsa Mesih'e iman edenler bu egemenlikte bir görevi var mıdır ya da görevi nedir varsa?
1: Evet, yani bize son buyrukta verdiği bir görev var. Gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Bunu Markos'un son bölümünde müjdeyi bütün dünyaya duyurun diyor. Yani bizim böyle bir görevimiz var ve kilise aracılığıyla bizler göksel yerlerdeki hükümranlıklara şimdiki dönemde bildiriyoruz. Dünyada da bildiriyoruz. Dünyada bildirdiğimiz zaman müjdeyi ilan ettiğimizde, yani İncil'i vaaz ettiğimizde kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı da savaşmış oluyoruz. Ve bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Yani biz bu durumda yapacağımız şey müjdeyi ilan etmek.
0: Evet. Aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki bize büyük olan sevgisini görüyoruz. Tabii ki bunu en iyi gördüğümüz yer aslında çarmıh. Çünkü bizim günahlarımız için bizim çekmemiz gereken cezayı aslında İsa Mesih'in çektiğini de görüyoruz. Çok büyük bir sevgi ve merhamet sahibi. Aslında bizi çok sevdiğini anlıyoruz Tanrı'nın. Peki Tanrı kendi krallığında aslında bize olan yaklaşımı ne? Hem bize olan sevgisini daha derinden anlamak için hem de aslında krallığını daha iyi anlamak için krallığında bize olan yaklaşımından biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii Tanrı bizlerden oğullar ve kızlar aynı zamanda tabii ki mirasçı diye söz ediyor. Romalılar 8. bölüm 14-17 ayetlerde. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarıyız. Yani burada Tanrı'nın krallığında bize yaklaştığı şekle baktığımızda birincisi ona Abba Baba diye sesleniyoruz. Yani babamız diye sesleniyoruz. Demek ki ona o kadar yakınız. Yani bugün dünyasal bir krala ya da üst düzey bir yöneticiye efendim diyerek yaklaşırız. Saygı gösteren ünvanlarını kullanırız. Ama biz Tanrı'ya, kral olan, yaratılışın hakimi olan Tanrı'ya baba diye seslenebiliyoruz. Ve ruh bize bizimle birlikte buna tanıklık ediyor. Ve mirasçı olmak da tabii ki dünyasal bir mirastan söz etmiyor. Yani Mesih'teki mirasımızdan söz ediyor. Nedir? Mesih sonsuz yaşama sahip. O zaman demek ki biz de İsa Mesih'e iman ettiğimizde onun aracılığıyla, ondan aldığımız kutsanmayla, kurtuluşla nedir? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız.
0: Evet, tabii ki bir baba gibi Tanrı'ya yaklaşmak çok güzel ve o sevgiyi hissetmek çok değerli. Tabii ki bu krallık içerisinde tahttan da bahsediliyor. Gerçekten Tanrı bir tahta oturuyor mu? Dünyasal kral gibi, yani bir tahtı var mı?
1: Yine işte bizim anlamamız için Tanrı dünyada olan bazı unsurları kullanıyor. Yani taht da neyi ifade eder? Yani bir yetkiyi ifade eder. Ve oradaki oturan kişinin egemenliğini ifade eder. Ve yine Yaşaya bölümünde şöyle ayetler yazıyor. Her şeye egemen Rab, kutsal kutsal kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Ve hemen öncesinde Rabbi gördüm tahta oturuyordu diyor. Yani eteğinden söz ediyor. Ve biz bunlara baktığımız zaman şunu anlıyoruz ki evet, yani Tanrı'nın tahta oturması, uzun etekli giysisiyle görünmesi görkem ve yüceliğini ifade ediyor. Taht dediğimizde mutlak yetkisini ve egemenliğini anlıyoruz.
0: Evet, aslında göksel bir krallık olmasına rağmen taht demesi daha iyi anlayabilmemiz açısından mı? Dünyasal örnekler kullanıyor.
1: Evet, yani imgeleri kullanıyor ve o zaman biz anlayabiliriz. Gerçek efendi odur.
0: Tamam, o zaman süremiz sonuna doğru yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Tanrı'nın egemenliğinde bu krallıkta olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor aslında? Çünkü Yaratan bir tanrı var. Aynı zamanda bizim kralımız olan bir tanrı var. Egemenimiz olan bir tanrı var. Ve bu krallık içerisinde olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır.
1: Bu program boyunca sık sık söylediğimiz gibi İncil'e güvenmeliyiz. Ve orada yazılanlara iman etmeliyiz. Tövbe etmeliyiz. Şöyle yazıyor: Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Ben de sevgili dinleyicilere şunu söylemek istiyorum. Zaman doldu. Tanrı'nın krallığı yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Bu size kurtuluş getirecek.
0: Evet, son olarak aslında İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Çünkü zaten bu programın amacı aslında toplumda bilinen İsa Mesih'in kimliğinin gerçekte aslında İncil'de, kutsal kitapta ki açıklanış şeklinden farklı olduğu. Bunun yerine bu programda İsa Mesih'in gerçek kimliğini göstermeye çalışıyoruz. Onun için onun kimliğiyle ilgili ne anlayabiliriz krallığının bu dünyada olmaması açısından?
1: Hani o Rab'dir ve ruhsal kral olarak uluhi kimliğe sahiptir. Ve yine vahiy bölümlerinde şunu yazıyor. Ben de son olarak onları söylemek istiyorum. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin.
0: Amin. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın

0: akışımıza ulaşabilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.